0: Yokluğun çok acı verir bu kalbime. Sensizlik, sensizlik ölüm gelir bu gönlüme.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin? Ha, sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin, onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğimde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını doldura.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: sözdür. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara res çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara res çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere res çektim isyanlardayım. İsyanlardayım.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an...

uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

Radyo Lider İzmir. Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo Lider İzmir.

Yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle inci halı yıkamada. 0232 264 4515 0506

Reklamlar. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506

Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim. Benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalan.

Boş ver. Boş ver umursama gitsin. Çünkü hayat seni değil. Sen hayat üzmelisin ki. İşte bu yüzden de altını çizdiklerin üstünde çizmelisin. Biz dosta selamı da biliriz, yarı sevdayı da. Ama yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
3: Cümlesen selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat'la hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Huzurlu, güzel bir akşam diliyorum hepinize. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı. İki güzel şarkının hemen akabinde mesajlarınızı tek tek paylaşmaya başlayacağım. Abi kardeş, abla kız kardeşler, duyanlar duymayanlara. İki güzel şarkı sonrası kardeşiniz sizler için gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayacak. Hadi bakalım, bismillah, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Babam Üstüme'deki güzel şarkısıyla Bismillah dedik. Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yaptık. Tekrardan hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Kuzeni Gülben'den Doğan'a, onu çok seviyorum. Lütfen bunu da söyler misiniz? Çok teşekkür ederim. Ömrüm Eypo, yeğenin Doğan, seni çok seviyorum. Kıymetli Murat Bingöl abim, ben Mehmet Turan, selamun aleyküm, aleyküm selam Mehmet'im. Öncelikle beni tanıyan dostlarıma ve arkadaşlarıma candan bin selam eder. Her birini Allah'a emanet ederim. Kadın Kapalı B7'de bulunan Peri Şimşek, umarım iyisindir. Kardeşinle irtibat halinde bir sıkıntı olursa bana ulaş lütfen. Kıymetli abim Murat Bingöl, ben Mehmet Turan. Bir nolu'dayım. Güner Mahim saygıyla selam ederim. A2'de abim Hüseyin Bahkesen ve bir nolu B13 koğuşunun değerli canlarına iki nolu B1 Kadir ve Ruhat Üstün'le aslan kardeşlerim, sizlere de selam olsun. Geçmiş olsun Mehmet kardeşim.

Murat Bingöl abim, ben Mehmet Turan. Foça ve Şakran açıkta bulunan dost ve kardeşlerime selam olsun. Emre Sayhan, Allah'ın aslanı, seviliyorsun. Ali Karanfil abim benim, selam ve sevgilerimle. Ben Nihal Temiz, sevdiğim Medet Doğan. Kendine çok iyi bak, aramanı bekliyorum. Tebessümler aldatmasın sizi. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Yoluna uğruna canım feda, sevdiğim Allah'ıma emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Eren Düzgün Gör. Aleykümselam Eren kardeşim. Şakran T1B3 başta ağdayım. Taşkın Eleptoz. Abilerim Keko Fırat, Öztaş Delen, Yasin Akçay kardeşlerim. Serhat Aziz, Burak Kılıç, Bilal Çetin, Polat Yalçın, Mert Şen, Murat Akgün, Emir Kepeli, Egemen Gürbulak, Zübeyir Oğuz, Mert Şen, Cavit Yalçın, Mehmet Uygunar abilerime kardeşlerime selam olsun. Bu gece çalan bütün Kürtçe şarkılar armağan olsun. Lider FM, bu yayını yaptığınız için size çok teşekkürler. Bu çok teşekkürlerde bulunuyoruz. Burada siz aracılığınızla B9'da yatmakta olan bir tanecik eşim Yıldız Kanık'a, onu çok sevdiğimi, yanında olmasa da sevgisine, kalbine emin oldum. Yani benim gibi her daim yanımda, benimle gibisin. Seni sana tarif edemeyeceğim kadar seviyorum. Allah'ın izniyle yakında yanımda olacaksın. Ben daima ilgileniyorum. Sakın unutma. O da arkadaşların olan Gül, Gülcan, Nazlı, Ceyda ve ismini hatırlayamadım arkadaşlarına selamlarımı yolluyorum. Yarım gelen bir mesajımız. Foça Açık Cezaevindeki her şeyim sevgilim Alpcan İba. Canımın işi, tüm kalbimle beklediğim en güzel yaşama sebebimsin. Senin cefanına da razıyım, sefana da. Her şeyin en güzeli bizim olacak. Seni çok seviyorum, ömrüm hep benimle kal. Ben İzmir Altında semtinden Apo Karataş. Buradan Şakran 2'nin oldu yatmakta olan canım kuzenim Mehmet Karataş'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Benden ona Sibel Kabataş'tan Kim Bilir türküsünü armağan ederseniz sevinirim. Aslan dayım Savaş Aktaş, dayım nasılsın, keyfin yerindedir inşallah. Ben de Hasan dayıların yanındayım ama senin yanın gibi olmuyor dayım, çok özledim seni, elbet bir gün aslan dayım. Yeğenin Kemal Kaplan. Ben Konya Eğerli Yüksek Güvenlik Cezaevinden Davut Karataş, başta abilerim olmak üzere Erhan, Erdal, Mehmet Karataş ve Haktan Karataş kardeşime çok çok selamlar ve sevgilerimi iletiyorum. Fatih Bulut'tan Kardeş şarkısını armağan ediyorum. Aslan dayımız Savaş Aktaş, seni çok özledik dayım. Bir an önce kavuşmak dileğiyle. Bu aralar biraz tadımız yok. Seni çok özledik dayım. Yenlerin Eyüp, Kemal, Furkan, Ogi, Hakkı, Ayhan, Serhendi. Ben Buca'dan Sultan Arslan. Başta ablam Sedef Uçar olmak üzere beni bilen, tanıyan, sayan bütün dostlarıma selam olsun. Ablam kurban oldum. Az daha sabır, elbet bir gün çıkacaksın oradan. Yıkılmaz sağım, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ablama ve şerefiyle yatan bütün dostlarına Ahmet Kaya, Saza Niye Gelmedin şarkısı benden armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T2'de olduğunu düşündüğüm Ahmet Bereket Aslan abim. Kardeşin Ahmet ölene kadar seninle. Bana bir şekilde ulaş abim. Kardeşin ne yapacağını bilmiyor. Sana ihtiyacım var. Kardeşin Ahmet. Ceylon'un da sana çok selam var. Hak'tan neden sızlar yüreğim armağan olsun. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Balatçıklı Arif Öztopkara. Foça Açık'ta yatan aslan dayım İzzet Civelek. Bergamalı Engin Akbaş abime. Mustafa Hakan abime. Şakran'da yatan canım kardeşim Dilaver Sağ, Emre Sağ, Mert Esen ve Birtan Esen'e çok selam olsun. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Osman Öztunç'tan Birader şarkısı armağan ediyorum. Ben TK1'de yatmakta olan Bayram Çarakırı. Kadın kapalı B6'da yatmakta olan Yonca Dik Kulak. Mevzu derin, sana deli divaneyim. İyi ki varsın gözüm gönlüm. Kibariye'den kapalı kapılardan çıkıp sana gelemem. Neden senden uzakta sensiz de sürgünüm. Şarkısı armağan olsun. Şakran T4 B14'te yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Emir'im. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, dualarım ve kalbim seninle. Dışarıda bahar, kalbimde sen. Kavuşacağım günlerin hayaliyle dimdik ayaktayım, Allah'a emanet ol. Bir tanem, kendine çok dikkat et, seni çok sevdiğimi sakın unutma. O canda benim de canım var. İyi geceler, seni çok öpüyorum. Murat abi, biz B1 koğuşundan Helin Aydın ve Ceren Korkmaz. Yanlış insanlara yaptığınız fedakarlıklar bizi ilgilendirmez. Biz bize yapılan haksızlığa bakarız. Hak etmediğimiz şeyler yaşanırsa ah olur, siz bizi tutarız. Yok,
düzeltelim onu. Ah olur, biz sizi tutarız. Samsun'dan Gölgenin teyzesi Hatice'den Eypo'dan Yeraltı şarkısı, İzmir Kadın Kapalı C7 koğuşuna olan Gölgem için armağan olsun. Yeni yaşın sağlık, mutluluk, kalbinden geçen tüm güzellikleri getirsin dileğim. İyi ki doğdun canım benim, seni çok seviyorum. Murat abi selamun aleyküm. Şakran T3 A8'de yatan canım kardeşim Hakan Aktaş, kendine dikkat et, yalnız değilsin. Dualarımız senin, özgür günlerde görüşmek üzere. Menfaat sofrasına tanışmadık ki, çile yokuşunda terk edelim. Rabbim emanetsin kardeşim. Bir şey ihtiyacın olursa sen nasıl ulaşacağını zaten bilirsin. İrem Kumlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Murat abi selamun aleyküm, iyi akşamlar. Şakran T3 A8'de yatan Mami Özgül. Herkes kendine yakışanı yapar. Mektubum en kısa süre içinde umarım eline ulaşır. Kendine oralarda çok dikkat et. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven sayan İrem Kumlar. Yener Çevik'ten Senle Zor Benle Zor şarkısı armağan olsun. Ben Yusuf Özak. Buradan Aslan abim, yüreği mangal, kendisi mert olan değerli abim Fatih Özçakır'a bin selam olsun. Abim Torbalı da sıkıntılardan dolayı ödemiş T tipi kapalı cezaevine gitmiştir. Fatih abim diyor ki yüce Rabbimin merhameti çok büyük, ondan da o merhameti bize bir pay var mı? Rahmeti ve merhameti çok büyük Allah'ım. Bu mesajda çok yanlışlıklar var. Dostlarına abimin selamı var. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Çok karışık bir mesaj. Yani anladığım kadarıyla Fatih Özçakır kardeşimiz Ödemiş'e gitmiş. Namı der Fafim, ben seni yoklukta da severim. Birlikte varlık içinde çabalarız, zorlukta da severim. Beraber her şeyi kolaylaştırırız. Güç sana yakışır, zayıf noktan olmaksa bana. Kolay yaşamlardan gelmedim, kolay imtihanın olsun. Sabrın sonsuz olsun, Allah seni başımdan eksik etmesin. Salihim, gecen güzel olsun sevgilim. Kayseri Bünyan cezaevinde yatmakta olan Murat Yüce Erden Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B8 koğuşuna yatmakta olan kıymetlim Yasemin Akkurt ve oda arkadaşların Nermin Direm kardeşlerime, tüm koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkı armağan olsun. Şakran T3 C10'da yatan kader arkadaşlarım ve büyüklerim, ben Şahin Gündoğan, sizlere gelsin kardeşlerim. Demir kapılar dostluğu, kardeşliği ve yürekteki bağ ayıramaz. Aynı gökyüzüne bakıyor, aynı özgürlük hayalini kuruyoruz. Zaman geçer, günler biter ama gerçek dostluklar ne duvar tanır ne de mesafe. Sabır en büyük güçtür. Bugün zor geçen günlerimiz yarın güzel hatıralarla dönüşecektir. Başınız dik tutun, umudunuzu kaybetmeyin. Her gecenin bir sabah, her kışın bir baharı vardır. Dualarım yarım gelen bir mesajımız. Murat abim iyi yayınlar. Şakran Kapalı Kadın Cezaevi C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Abla kardeşlerim, C14'teki kız kardeşlerim, Damla'ya söyleyin. Mehmet bir not bırakmış. Demiş ki Murat abi rica etsem söyler misin? Eşim Damla Öztütüncü saat 9'da ya da 9.30 artık, Damla duyuyorsan inşallah. Eşin Mehmet Uygunar diyor ki 9 ya da 9.30'da Destan'ı arasın. Evet, Destan'ı araman gerekiyormuş. Damla kardeşim, abla kardeşler, kız kardeşlerim. Damla Öztütüncü kardeşime söyleyin 9'da ya da 9.30'da muhakkak arasın. Destan kardeşimiz. Bir de sensiz yaşamıyorum, sensiz yaşıyorum sanma. Fatih Bulut'tan şarkı armağan eder misin dedi Mehmet Uygunar kardeşimiz, eşi Damla Öztütüncü. Evet, bu mesajı da okuyayım. C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına, canım kardeşim biz burada iyiyiz, çocukların da iyi, sen de iyi ol inşallah. Allah sana bütün mahkumlara da ferahlık versin, sabırlık versin. Ben Kadın Kapalı B3 koğuşundan Tuğçe Kundakçı, başta değerli Pınar Dağ ve Ceren Gürbüz olmak üzere farklı koğuşta olan Damla Ateşal ve Zeynep Urak, sizlere selam olsun, gece söz bırakalım, yazılanı yaşamaya devam. Şakran T3 C10 koğuşundan ben Şahin Gündoğan, cezaevlerinde bulunan tüm kader mahkumlarının özgürlüğe kavuşması dileğiyle Allah kurtarsın Şahin Gündoğan, der ki en uzun gece bile sabaha yenilir.
Şakran T4 A8 koğuşuna atan Cengiz Han'ın güzel yürekli kardeşi Ferhat Arslan ve koğuşta kalan kader mahkumlarına selam olsun. Rabbim sizleri kurtar.

Arsın inşallah. Ferhat Arslan der ki umudun bittiği gün değil, vazgeçtiğiniz gün kaybedersiniz. Serkan Gündoğan'a selam ederim. Canım kocam Ramazan Narman. Her şeyim hasret kokulum, seni çok seviyorum. Ferah Hanım perde tutar her saniyem seninle beraber. Bunu sakın unutma. Belki beden değil ama ruhum ve kalbim seninle beraber. Murat Bey teşekkür ederim isteğimizi okuduğunuz için. Şarkı armağan ederseniz eşime çok memnun olurum. Ben hayatıma armağan ettim ama inşallah beraber yaşlanmak dileğiyle huriş. Murat abi selamun aleyküm. Ben T1'den Cesur Bayhan. Aleyküm selam Cesur kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım annem Kürt Hülya radyo başına. Çok çok selam olsun. Geçmiş bayramın kutlu olsun canım annem. Seni çok seviyorum. Avukatla görüştüm. Hakkını ödeyemem annem. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Özgür günlerde görüşürüz canım annem. Murat abi anneme Ahmet Kaya oy benim canım şarkısı armağan olsun. Bir nolda yatan canımın içi Can Sezgin'e insanları yaşlandıran yaşadığı yıllar değil ulaşamadığı hayallerdir. Rüzgarın farkı estiği günlerde değil de adaletin hakim olduğu günlerde görüşmek dileğiyle. Yaşar İpek ayrılamam armağan olsun. Ben C8'den Mine canım sevgilim Rafet Kale'ye. Sen benim gökyüzünde hiç kaybolmayan umutlarımsın. Mutluluğun tarifi sorulsa adını ve yanındaki yerini söylerim. Bir de bizim için ateş ediyor çalar mısın Murat abi? Şakran T1 B5 koğuşuna yatmakta olan eski İzmirli Engin Zengi. Kader ortaklığı yaptıklarım abilerim kardeşlerim Hüseyin Yavuz Seyit Ahmet Güleş. Berdan Doğurman. Doğukan Doğan Serdal geri dönmez. Ömer Aslan Seytan Çakmak bu gecede bütün şarkılar abi kardeşlerime armağan olsun. Eski İzmirli Engin Zengi. Şakran T1 B5 ben eski İzmirli Engin Zengi aynı koğuşta bulunan ve farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim Oğulcan Aydın Baran Hiprikçi. Eski İzmirli Ozan Yazar Özcan Yazar Teviş'te bulunan kardeşlerim Mehmet Nuri Özden Yücel Özden Arda Özden Abdullah Duman Zeki Polat. Bu gecenin bütün şarkıları kardeşlerime gelsin. T1 B5 koğuşuna bulunan canım abim eski İzmirli Engin Zengi abime bolca selamlar. Şakran T1 B5 koğuşuna yatmakta olan eski İzmirli Engin Zengi kader ortaklığı yaptığım abilerim kardeşlerim Hüseyin Yavuz Seyit Ahmet Güleş Berdan Doğurman Doğukan Doğan Serdal geri dönmez Ömer Arslan Seytan Çakmak bu gece bütün şarkılar abi kardeşlerime armağan olsun eski İzmirli Engin Zengi. Şakran T1 B5 koğuşundan eski İzmirli Engin Zengi aynı koğuşta bulunan ve farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim Olcan Aydın, Baran Hiprikçi, eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar, Teviş'te bulunan kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Abdullah, Duman Zeki, Polat. Bu gecenin bütün şarkıları kardeşlerime gelsin. T1 B5 koğuşuna bulunan canım abim eski İzmirli Engin Zengi abime bolca selamlar. Murat abi ben Aliye Şakran kadın kapalı B11 koşuna yatmakta olan Yağmur Boyundur'un annesi Ferda Boyunduruk. Kızım seni çok seviyorum. Annesinin gözü bal Yağmur'um. Elbet çıkacaksın elbet. Güzel günlerimiz olacak. Allah'a emanet ol Yağmur'um. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Bugün elimizden geleni yaptık ama olmadı. Yarın tekrar şansımızı deneyelim pes etme. İnan ki seni çok özledim. Elim kolum bağlandı sen sakın kafana takma. Ne olursa olsun ben sadece sana kavuşacağım günü bekliyorum. Ve seni her şeyden çok seviyorum. Rabbime emanet ol her şeyim. Ben T1 C8'den Çağdaş Hep Bektaşoğlu. Gece sözüm Çako der ki biz sahneyi bıraktık. Nazımızdakilere siz oynayın istediğiniz gibi. Biz üst perdeden izliyoruz mazidekileri. Bu arada maç oynamıyoruz. Skor tutmuyoruz, sporcu yetiştiriyoruz. Çako'dan sevgilerle. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Geçmiş bayramın mübarek olsun abi. Şakran'da yatan dostum Tarık Akkaya'nın bugün doğum günü. Senin aracınla dostumun doğum gününü kutlar. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısını çalarsan bütün mahkumlara selam olsun. Öncelikle aleyküm selam kardeşim. İsim yazmamış kardeşimiz. Allah razı olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abim. Ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Aleyküm selam kız kardeşim. Öncelikle nasılsın Murat abim? Her şeyim o gün Özdemir radyo başına.
İyiyim kız kardeşim, çok şükür.

Hep beraber yol alalım. O günü mahkeme sevk yazılarımız gelmiş. 2 hafta içerisinde görürler. Haberin olsun bir tane. Mektup çıkarttım zaten sana. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Geçmiş bayramın mübarek olsun abi. Foça'da yatan dostum Tarık Akkaya'nın bugün doğum günü. Senin aracınla dostum doğum günün kutlar. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısını çalar mısın? Bütün mahkumlara da selam olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abim biz B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir ve Hamiyet Küleş, Gülşah Kır ve Sevim Küleş. Aleyküm selam kardeşlerim. Geceye bir söz bırakıyoruz. Pişmanlık duyacağınız oyunu oynamayın. Bedeli ağır olur. Bizimle denk gelir. Bizimle denk değilsiniz ve olamazsınız. Tekirden yıkamazlar bizi. Çalarsan seviniriz. Abim Allah'a emanet ol. Sizler de kardeşlerim. Murat abim ben Kadın Kapalı B1'den Kuruçaylı Gülşah Kır aynı koğuşu paylaştım kardeşlerim. Sevim Küleş, Hamiyet Küleş, Deniz Giz Bebek, Sedef Demir, Mesude Çopuroğlu ve farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim Elif Gözay, Ayşin Karadeniz'e hayatla savaşmayı becerebilen tüm güçlü kadınlara Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat dinletirsen seviniriz abim. Beni tanıyan ismini sayamadım dostlarım, abilerim, kardeşlerime de selamlar olsun. Ben Kadın Kapalı B1 koşudan Saliha Ecellioğlu. T1 C8'de yatmakta olan oğlum Atakan Ecellioğlu radyo başına. Canım oğlum yarın mahkemen var. Annem çok isterdim yanında olmayı ama kalben yanındayım. Hayırlı haberlerini bekliyorum, dualarım seninle. Emrah'tan sensiz ben nefes alamam armağan olsun. Foça Açık cezaevinde olan Tarık Akkaya. Canım eşim doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Bizsiz geçirdiğin son doğum günün olsun. Bir nefessiz bir de sensiz kalamam. Seni çok seviyorum, kendini üzme. Geçmişi sildik, sözümüz geleceğe. Foça Açık cezaevinde olan Tarık Akkaya. Canım eşim doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Bizsiz geçirdiğin son doğum günün olsun. Bir nefessiz bir de sensiz kalamam. Seni çok seviyorum, kendini üzme. Geçmişi sildik, sözümüz geleceğe. Bir daha yenileyim sayfamı, var mı? Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C8'de yatmakta olan Murtakeli'den Selman Şahin. Aleykümselam Selman kardeşim. Senin aracınla T2'de yatmakta olan canım kanım Ümit Şahin'e doğum günü kutlu olsun aslan yeğenim. İyi ki varsın ailenle birlikte özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben T1 C8'den Selman Şahin. Sağ ol Selman kardeşim. Virgülü bıraktık buraya. Virgülümüzü bıraktık buraya. Bir şarkı sonrası kaldığı yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat kardeşim. Benden hemen C5 koşulan Hişman Alabay, farklı kurum ve koşularda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulundum. Kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Aleyküm selam abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koşulan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Erdem, Ece Erdem'den tutuşur dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koğuştan Devran Gür. Aleykümselam Devran kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şahlı ve tüm canlılara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat.

Özcan, Cengiz, Davran Gür, Emir, Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluş ve farklı kurum ve koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay, tüm bu canlara selam eder. Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koşulan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat Devran Gürtaner Koç Keser Emir Selçuk Ekin Doğukan Korul Mustafa Göktaş Çimen Tepeli Reber Gökhan Kaya Emin Kıskaç Serkan Ulaş Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat Uğurcan Cengiz Devran Gür Taner Koçkeser Beytullah Demir Taşkın Eleftoz Arman Eleftoz Latif Can Doğan Boran Doğan Mustafa Gezer Edip Sabancı. Tüm bu canlara selamlarım. Bakir Eyüphan'dan Su Misali şarkısı. Tüm abi dost kardeşlere armağan olsun. Ben T4 Haki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan. Benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, Kralın sağ kolu kalbi iki gözü hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan. Benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan. T3B18 koğuşuna köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta koğuşuna selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, namı der Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan. Benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, ağa abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Akta, Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş, Emre Küleş, Hünkar Küleş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli. Dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir. Kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur. Barış Doğan. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan. Benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan. Benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan. Herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Baran Kılıç. Benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir. Benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan. Aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın değerleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender

Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk. Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncel, selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin, Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, Şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım, kanım, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, sonrasında kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım, canım, yumurcam, Enes Günay, Master Şefimiz Batuhan Karanfil, mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin, Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztunç, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, yumurcam Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Tuğrul Han Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sıla'ma selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı Gibi şarkısı armağan olsun.

Ben T4 Aikido'nlar koşulan Emre Ateş, benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido'nlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Halil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin. Dünya halidir. Belki

0: yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan. Kim seslerin babası abim Emrah Doğan. Lider dayım Emre Doğan. Façalı gözü kara abim Erkan Doğan. Kirven Big Boss Barış Doğan. Derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım. Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, Boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahve fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İşlek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta. Teşbih altı koğuşundaki kim seslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, gece yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım. Başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim, kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 Koğuş'una bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, voltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

Hakan Doğan, Big Boss Barış Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can Doğan, Aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, Boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşu'nda kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan. Atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan. Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canlar abim. Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş. Gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık. Mazluma yoldaş olduk. Ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim. Öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya. Benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda olsun aslan babam. Her daim bu evladın senin yanında. Can abim idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim Cihan Kaya. Benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan. Değerli kardeşim Fafi Salih Dursun. Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Cihan Kaya. Benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda aslan babam. Benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan. Emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah. Tez korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli. Aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah Tez Korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncel, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Aküm. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan.

Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bir bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayas, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan. Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. A kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. A kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mamın Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, Yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss, Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Çıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri, abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üstün, Kralın Kirvesi Köylü Baba Dergahı'ndan Murat Akta, Yılmaz Aktaş Köylü Baba Dergahı'na selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşlan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.

A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştığım derdlerim Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve C4 Koğuş'undan Suat Yıldız ve Foça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar. Ben T2 A4 Koğuş'undan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştığım derdlerim Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum A15 Koğuş'undan Botan Kartal, C4 Koğuş'undan Suat Yıldız ve Foça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'undan Vanlı Furkan, kader birliği yaptığım dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştığım derdlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuş'undan Hasan Atan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'undan Hasan Atan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan, akabinde aynı ortamı paylaştım Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler, hepsine selamlar olsun. T2 A4 Koğuş'undan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'undan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derdlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Foça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'undan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'undan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 Koğuş'undan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 Koğuş'undan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 Koğuş'tan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 Koğuş'tan Abbas Can ben, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Abbas Can, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocuk

Selamlar Hüküm Murat abi. Ben T1-16'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş. Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman. Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker, Selahattin Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim. Selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan T4'ten kardeşim Davut Alat. Dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat, Özcan, amcam Kaleli, Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe, yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özel, Enes Aydındır, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan, yani EFO, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not Sen Cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim, sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleykümselam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe, yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar, sağ olasın Necom.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar

Can'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Ali Can Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalıları Koç'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Ali Can Coşkun ve Volkan Ural, Can abim Mehmet Güler, akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şeref Can Avcı, Mersin Pınarlı, Umut Can Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşuna ve abilerime, Bornovalı Ali Can Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli Can abilerim Serdar Özcan ve Ali Can Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gatlar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten bu canlara bizi kırmaz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleykümselam kardeşim benim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşundan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar Koğuşundan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herden'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşundan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşundan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'ın Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşundan Mehmet Topçu. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur. Derya Bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere aynı koğuşla kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Etem Karatepe, Etem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım, tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornavalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornavalı Ali Can, Coşkun Ali Çobe, Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC 10 Bornavalılar koşulan Ali Can Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı. Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım, Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime T2 A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar T3 A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran

Kayalar, T4 11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen, C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2 C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural Can kardeşlerimizin derlileri, Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akça Koca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslaydın'a ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaz Taş Kader 1'de yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Elgün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Koç Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e 1000 selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Abinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere uygar Doğan Aydan Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koçtan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koçun olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın namı der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derlere 1000 selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın namı der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a 1000 selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı Akın, Apaydın Taner Uzun, Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve

koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben kent ilkili kamu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere. Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Layman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli. Bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat. Bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namak, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki, yamrın ya azadi.

0: Ve selamun aleyküm, ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kaygurus, Şehmus Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesim Bah, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu değerli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kaygur'u, Süleyman Akan, Yaşar Bürücü'den, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Şahin Kaygur'uz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şehmus Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koç'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koç'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet Dayı, aynı kurumda bulundum Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler kardeşlerim, Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet Dayı. Aynı kurumda bulundum Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler kardeşlerim, Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Selamünaleyküm yakışıklı mahallebiyim Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü, ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş. Müzik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabem. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halilnar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk, Polat, Emrah, Timur dostlarım, İsmail Can Kırma,

0: Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim, genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen seçer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornovalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimizin. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Can Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'ya da bin selam ederiz.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Evet, kaldığımız yerden devam. Murat abi yayınlar, ben Sibel Keskiner. Canımın içi Yersu Gökçe Tosun. Kanka, dün Uzak Şehir nasıl bir sezon finaliydi? Oya Ahmet Kaya'dan çaldığı anda sular seller oldu benim gözyaşları. Aklıma Sinan ölüyor diye seni ağlatmıştım, o geldi. Ayrı yerlerde olsak da hep aklımda ve kalbimdesin. Güzel kızım, seni çok seviyorum. Murat abi yayınlar, ben Sibel Keskiner. Sağ ol kardeşim. Can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Damla Çakmak, Beyza Özkan, Zeynep Turan. Gece bizden bir söz. Siz yaptığınız yanlışı anlayacak kadar olgun bir insan değilsiniz. Biz de çocuk büyütecek yaşta değiliz. Şerefiyle yatan bütün mahkumlara, eniştem Kadir Tosun'a ve sana selam olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben 4 nolu T tipi cezaevi belki koğuşundan Anıl Vural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kaleli Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum özgür dostlarıma selam ediyorum. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamları bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşir Bahar Dündar yengemize hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar Ali Kınık. Koca Reis şarkısını armağan ediyorum Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Aleykümselam üstadım. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Memati, Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, benden başkasını sevdiysem eğer. Yok, düzeltelim. Senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kadar mahkumlarına armağan olsun. Gece sözüm, biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız, beklemesini biliriz İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zazı. Aleykümselam kardeşlerim. 3 nolu B14 koğuşuna derli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı tüm dostlarına selam olsun. Murat abi ben Japon. Kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler, selamlar. Murat abi ben Furkan. Çok kıymetli abim 3 nolu B14.

sert yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben nakit 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Şakran 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştığı tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az daha sabır, iki gözüm. Özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Murat abim ben Tommy Şakran TQC7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Ruhumun boş koridorlarında volta atıyor sevdan. Bendeki seni bir bilsen sevdiğim. Sevdan sevdamı kıskanır. Seni çok seviyorum ömrüm. Murat abi ben TQC7 koğuşundan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Öyle içten ki yüreğimdeki yerin, çıkarı yok, çıkası yok, çıkarasım yok. Selamünaleyküm Murat abi, biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz ve Güler Demirkıran aleykümselam kardeşlerim. Murat abi teklilerde olan Hüsniye Dağ, Melek ve Müzeyyen Sönmez radyo başına. Sizi unutmadım, biraz sıkıntılarım var. Sizi çok özledim ve çok seviyorum. Kezban Ecerel, Dilek Özer, Bergamalı Hasret, Ramu Temel, Dilara Öner, Zeynep Uşan, Neşe Kalkan'ın derdisi Ferit Saçlı'ya selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Sana son sözüm, yaşattığını yaşamadan ölme. Murat abim bizim için Azer Bülbül'den Canım Yanıyor şarkısını çalar mısın? Sana da selam olsun güzel insan. Kız kardeşlerim C14 deyince aklımıza geldi. Mehmet Uygunar kardeşimin eşi Damla Öztütüncü. Kız kardeşim açılışta da üstüne basa basa anons etmiştim. Belki duymamış olabilirsin. 9'da 9.30 arası Mehmet kardeşimiz rica etmişti. Destanı araman gerekiyormuş Damla kardeşim. Damla Öztütüncü. Bizce 14 koşulan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı soframı paylaştım. Dostlarım Güler Demirkıran, Arife Gökçegün, Nehir Otoker, Damla Öztütüncü, can dostlarımız Bilgin Özgören, Gamze Çakır, Gamze Acar, Esen Çalışkan, Rabia Efe Türk, Hundakıyı, Rabia Bayraklı, Pelin Dursun, Nazarım, Poyraz'ın Sılası gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak kaybettiklerimin arasında içimi en çok acıtan ben olacağım. Murat abi bizim için Hüzünden Bir Yalan mı Say şarkısını çalar mısın? Yarım kalmış kim varsa hepsine selam olsun. Selamünaleyküm ben Beyza aleykümselam. Şakran T3C5'te yatan DJ İbo radyo başına. İki gözüm, sesini duymadan, seni görmeden günler geçmiyor. Ne kadar uzakta olsan da ben hep yanındayım. Aklımda, kalbimde hep seninle kavuşacağımız günler olacak. Sabret sevdiğim, bu günler geçecek. Beklenen ve özlenensin Uygar Donay. Sensiz yapamıyorum, armağan olsun. T3C5 koğuşuna yatmakta olan abim İvo Sil. Abicim bugün evimizi taşımaya başladık. Nesim abi, Tugay abi, diğerleri sağ olsun yanımızdalar. Aklım bizde kalmasın. Burada her şey yolunda. Çıktığında yeni evimizde karşılayacağız seni. Canımın neşesi. Sen orada iyi ol. Biz burada çok güçlüyüz. Sen günleri ben sensizdi sayıyorum. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle öpüyorum. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T1-14'ten İbrahim Taşıyan. Dostlarım Çamdibili Sarı Oğuz, Celal Eken yani Celoman, Balıkçı Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Baran Yıldız, Mert Eko, Kahraman Osman, Kara Kalpak, Berhan Teliman, Arda Doğan, Keko Fırat, Öztaş Deren, Orhan Uğur, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar, Serkan Yılmaz, Kadın Kapalı'da bulunan canım kardeşim Ali Arap Aslan'ın derlisi Deniz Yeşildağ ve İshak Azar abime selam ederim. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, dostlarım ve kardeşlerim, başta kıymetli dostum İbrahim Taşyan, vefakarım Celal Ekeyani, Celomen, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman, Baran Yıldız Osman, Kara Kalpak, Çamdibili, Sarı Oğuz, Fırat Veli Çelenk, Keko Fırat, Yasin Akçay, Ağdayım Taşkın Eleftor, Can Parçalarım Özcan, Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesi. Kadın Kapalı'da olan ömrüm Deniz Yeşildağ'da. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Ömrüme bir söz. Sabır ene acı otun tek tatlı meyvesidir. İsmini saydım. Herkese selamlar. Ben Ali Arap Aslan Şoreş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Aleyküm selam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan, Yılmaz Leven, Torun, dost ve kardeşlerim. Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan.

Cambaz ve ismini tek tek saymadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik görür. Doğru duvar yıkılmaz yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Afşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş ismini saymadım abi kardeşlere selam olsun. Manavende yatmakta olan can dostum Berk Ak yani namı der piri. Dostuma buradan selam olsun gece bir söz bırakmak istiyorum. Servetini kaybeden tek bir şeyini, onurunu kaybeden tek çok şeyini, cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Yoldaş Cancan. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın inşallah iyisindir kurban oldum. Seni çok özledim Allah büyük. İnşallah. Eğer ki sen yol yeter bana. Halis abim senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam. Sen benim umudumsun, nefesimsin, hasretimsin Halis abim. Sen benim kahramanımsın. Ben sen önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler. Halis abim dün Engin'den aldım selamını. Aleyküm selam. Sağ ol abim benim. Halis Değirmen. Halis abicim. Sana da sevgiler selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Benim için derli olan derman alınca Halil İdem olmak üzere. T3B17 yatmakta olan Aslan kardeşim Polat Gezgiç ve derli abilerim Ayhan Kılıç ve Ömer Şen. Ayrıca Ekrem Birlik Çınar Birlik Halil Karagöz'e selamlarım bakidir. Gece söz. Zindanlar soğuk zincirler yaş belki biraz üşürüz özgür günlerde görüşmek üzere Azer Bülbül'den ne sayarsan say tüm abi kardeşlerime armağan olsun. Murat abi ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç koğuşumda kader birliği yaptım. Derman alınca Halil İdem Hikmet Ören Berkant Şavlı Koray Koldaş Umut Mustafa Bor Ekrem Birlik Çınar Birlik İbrahim Acar Taylan Ozan Denli. Farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşim Berkay alınca T1'de yatmakta olan Halil Karagöz'e selamlarım bakidir. Herkeste bir maske takma hevesi var. Kimsenin kendisi olmaya cesareti kalmamış Uğur Karakuş'tan yaşandı ve bitti cambaza armağan ediyorum. Murat abim iyi yayınlar şakran kapalı T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan. Öncelikle selam olsun. Biz çok iyiyiz annem. Kardeşlerin de çok iyi. Sen iyi ol. Allah'a emanet ol. Sen iyi oldun mu biz de çok iyi oluruz. Seni çok seviyoruz. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah'ım sizi bir an önce bizlere kavuştursun. Murat abi oğluma benden İzzet Yıldız Han'dan Hasret Yerleri şarkısını armağan eder misin? Sana da iyi yayınlar abim. Sağ olasın ablam. Murat abi ben Ali Çalışkan. Şakran kapalı T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan. Allah'ın selamı üzerine olsun oğlum. Umarım çok iyisindir. Beni soracak olursam ben de çok iyiyim. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Murat abi Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı oğluma armağan ediyorum. Size de iyi yayınlar abi. Estağfurullah abim benim. Sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüphan Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami, Yıldırım Muhammed Altındağ, Azer Demir, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emir Durak'a selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Eyüphan Bozkurt. Biraderler olabilir mi? Eyüphan. Brate mi? Biraderler mi acaba? Biraderler yazıyor bunlar. Eyüp Bozkurt öncelikle dayım Erhan Tan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel Varol, İbo Sil, Harun Aydemir, Selçuk Karabalık, Ferit Adalı, Emirhan Ceylan, Aliço Uluçamlı, İbocan Sayar, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Arda Kuva oğluna selam olsun. Geceye bir sözle noktalamak istiyorum. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T3C3 koğuştan Tamer Ayaydın. Kader birliği yaptım can dostlarım arkadaşlarıma hitaben. Görkem Can Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmun Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydın ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçar, Hakan Kırımlı, Mithat Belgin, Nafiz Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 koğuşuna ayrıca ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun.
Murat abim, şakran, tevş, ceviz.

koğuşuna yatan canım eşim Tamer. Ay aydın, bugün seni öyle gördüm. Yine kavuşamadık, olmadı ama. Her gecenin bir sabah, her kışın bir baharı vardır. Bu erteleme seni yıldırmasın. Sabrın en güzel mükafatı özgürlüktür. Sevginle ve sabrınla ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Bu günler de geçecek. Allah'ın izniyle Rabbime emanet ol sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. İki farklı bedende yaşasak da aynı ruhu paylaşıyoruz ve aşk denen tek bir dili konuşuyoruz. Seni seviyorum. Özgür Kaplan, unutmadım ki. Murat abi, ben Damla Avcı. Belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak, Dağ, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım Hakim Bey. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ikin oğlu A17 koğuşlan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Afşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım aslan kardeşim. Melih Çampak, Bitlisi, Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali, Gök Uğurcan, Altun Kadir, Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar. Emrecan Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisi Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben ikinin oğlu A17 koğuşlan Melihcan Pak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Afşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarça, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, bir nolda yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, iki noldan Sergen Yapıcı, Reşit Erdem, Mehmet Candan, üç noldan Sertaç Arıkanlı'ya tüm altınlar çocuklarına selam olsun. Gece güzel bir söz. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben ikinin oğlu A17 koşulan Melihcan Pak. Öncelikle farklı kurumda yatmakta olan yoluna baş koydum. Abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur aslan abim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış Ali, Yalçın, Eci, Sercan, Ece, Sergen, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4.0'da yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış, Ali Yalçın, akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevş C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle aslanlayım Erhan Tan yani ETV kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel Varol, DJ İbo, Sil, Ayfan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbojan Sayar, Emirhan Ceylan, Deji, Mert Çulha'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek dileğiyle. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan biricik sevgilim Harun Aydemir radyo başına. Sesimin ulaştığı her yer seninle dolsun sevgilim. Aramızdaki duvarlar sadece bedenlerimizi ayırabilir. Kalbim ve dualarım her saniye seninle. Bu zor günler de geçecek. El ele yürüyeceğimiz o güzel günler elbet gelecek sabırla ve ilk günkü aşkla yolunu gözlüyorum. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak ömrüm. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da varlığıyla gücüme güç katan adamım Doktor Zeki Kaya. Merhabayı da hoşçakalı da gözlerinde yaşamak isterim sevgilim. Bir umut ve tüm taze duygularımla güzel bir gelecek büyütüyorum göğüs kafesimde. Her gün

biraz büyüyen yarası kapanmayan güzel bir aşksın sen. Abican sevdiğim adam için Emrah'tan yeter bitsin bu hasret. İyi kalpli doktoruma armağan olsun. Murat abi bence 8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen'de olan derdi doktor Zeki Kaya. Sen benim söyleyemediğim sözlerimsin. Geleceğe baktığımda kurduğum en güzel hayalisin. Ellerimde demirden kelepçeler var ama ne zaman çıkaracağım bilemesem de bitmek bilmeyen umudum var. Özgür günlerimizi aynı gökyüzü altında el ele atılacak adımlarımız ve hayallerimiz var. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan kıymetlim doktor Zeki Kaya. Etrafımızda ağaçlar olmazsa bile bizim masmavi bir gökyüzümüz var. Ne zaman bitecek bu hasret, bu özlem bitmesek de bizim özgürlüğü olan inancımız ve umudumuz var. Sevdiğim seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eletos, Arman Eletos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akta, Çapa, Hakan Fırat, Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal ve Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selam olsun, saygılar doktor. Murat abi bence ondan doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Afşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selam olsun, saygılar doktor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16 koğuşundan İsa Yıldızhan. Aleykümselam İsa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Abilerim, dostlarım Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Necdet Portakal, Mehmet Altun, Mehmet Salman Ölü, şarkıcı Hozan Özgür Aktar, Emin Aslan Efo, Enes Aydındır, Mehmet Ali Tütüncü, Suruçlu İbrahim Oktar ve ayrı koğuşlarda bulundum arkadaşlarım Ali Değer, Zübeyir Aküzüm, Şahin Sarı ve Mehmet Ali Şeker, hepsine selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun. Bu arada hemen bir selam vardı Osman Temel kardeşimin. Emir Özdemir, Samet Özdemir, Sergen Temel ve Harun Tarduş kardeşlerime çok çok selamları vardı. Harun'um, Osman der ki abi söyler misin, gözlerinden öpüyorum Harun'umu. Kendisini çok seviyorum. En kısa zamanda oraya geleceğinin notunu bırakmış Harun Tarduş kardeşim. Osman Temel bırakmış. Bilgin olsun sevgili kardeşim Harun Tarduş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateller koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhan Tan yani ET kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim o ben. Yılmaz Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyfan Bozkurt, DJ İbo Sil, Atakan Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbojan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan Asil Yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm, ben sana bazen bir umut olurum, bazen bir dua, yorulduğunda gücün, düştüğünde elin olurum. Ben sana kavuşacağım günün hayali olurum, beklediğin güzel haber olurum. Bil ki nerede olursan ol, kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. Çünkü sen benim sadece bugünüm değil, aynı zamanda en güzel yarınımsın. Benden sana Yüksel Baltacı, Klimata şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol'un eşiyim. Aşkım Çeşme'deyiz. Çocuklar annenler iyi. Hepimiz dört gözle seni bekliyoruz. Enes hep seni soruyor. Yusuf Antalya'ya sevk olmuş herhalde. Ailesi meraklı, arayabilirsen ara konuşalım. Görüş için Adem abi de Büşra ablayı yazdır. Beni ara. TC'lerini söyleyeceğim. Her an dualarımda ve aklımdasın. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Hera'dan selamlar. Öğlene doğru iş yerine geçtim. Çok sıcak dışarılar. Senin mektupla yazdıklarını Emre yapıyormuş. Kilometreyi söyledim. Borcu söyleyecek bana. Para ödenmemiş daha yani. Bana gönderemeyecek. Avukat konusunu düşünelim. Mantıklı olabilir. Konuşuruz yine. Allah'a emanet ol. Ben T4A11 koşulan Emre Dursun yani Mino.
Benim için değerli canlılar başta Kral abim, Yeşil Ovalı Şenol Başkut, akabinde Burhanettin Kansız yani Cino abim, Muhammed Talha Kılıç,

Yani Cengo abim, Emirhan Pekinci abim, Recep Ömer Sönmez abilerim, dostlarım Can Polat Tarlabelen, Hasan Can Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkurt abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şey sevmeyiz: yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanları yapmayın Mino. Mahmut Tunç, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Mustayan, Ferhat Ercan, Fafi, Salih Dursun, Meşko, Serhat Sayan, Fikret Dost, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkurt ile söz bırakmak istiyoruz. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanıdır. Eğer dosta değdiyse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. İyi yayınlar abican. Ben Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, sağ olun kardeşlerim. T1C17'den Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman radyo başına. Ömrüm nasılsın? Fazlaca özledim. Gülüşüne ömrümü verdiğim aşkım. Seni bu satırlar biter, hisler bitmez. Söylenmeyen her şey sensin, seni seviyorum. Muhammed Sayın, Eray sen de seviliyorsun. Mamime iyi bak, öpüldünüz kardeşime ve sevgilerimi. Eypo Serseri şarkısını armağan ediyorum. Murat abim merhaba, ben B11'den İlayda, canlı T1C17'deki Eray Deniz Oyman radyo başına. Duygular karşılıklı, sen de seviliyorsun. Ayrıca Buse Işık'ın derlisi Muhammed Sayın abime de selamlarımı iletiyorum. Duyup da çıldıran çok haklı Buse Sayın, Muhammed Sayın. Kıskanılıyoruz bebeğim. Sağ ol kız kardeşim. T1A15 Doğuş Erdoğan, ben Meltem Dodom Sait abiyle konuştum. Bugünkü verdiği şeyin yatarı yokmuş, bir üst mahkeme bozacakmış. Suç tarihi 2022 olduğu için bir sıkıntı yok yani, şükür buna da ablam. Bugün çok iyi gördüm seni, o bana öpücükler atan ellerine kurban olayım. E-görüşten görüntü oldu, haberin olsun, gözümün kökü Dodom. Sen herkesten her şeyden çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol paşam. Doğuş Erdoğan, ablasının aslan parçası, asabi Dodo, atarlı giderli Dodo, gözü döndüğünde hiçbirimizi dinlemeyen Dodo, sen benim ikinci oğlumsun, seni çok seviyorum. Senin için yapamayacağım bir şey yok, iyi ki benim kardeşimsin, varlığına bin şükür, kalbim Doğuş, annen çok selam söylüyor, o da öpüyormuş seni, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin, ben Melihcan Ataş, aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracılığın ile değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agosi, Yavuz Özkan, Demirbaş Cem, Can Der, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak Çivi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayın, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracılığınla değerli ve kıymetli abi dostlarım öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz, Selim Baydar olmak üzere Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Cem Cander, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder Gökhan Donay'dan. Bilsen şarkısı değerlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy, aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim Karşıyaka, Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm Reis Doğanay, rahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi, boş olsa da cebimiz, trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen, merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. Coniş koğuşunda bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not geçmemiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız. Vesselam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy.
Ayrı kurumlarda yatan kuzenim, Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok Foç Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı

Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4 C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan. Kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken. Seni kocaman bir yalnızlıklı payıma düşen. Her şeyi erteledim, erteleyemedim. Erteleyemedim bir şey vardı, o da sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umutür Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkan Bulut, Ayhan Eres, bütün adı geçen dostlarım, abi kardeşlerime selam olsun. T4C13'teki kardeşlerim, Muhammed Yenigün kardeşim, hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler, selamlar. T4C13'teki tüm kardeşlerim. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce Birlik. Kader Birliği yaptığım başta dayılarım Cebrail Bülent, Aslan Kadir, Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyoz, Onur Önder, Marco, Hamza, Murat, Azo, Anaç, Ramazan, Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat, Ekin, Özhan Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğanay, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan sevme şarkısı armağan olsun. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Şöyle sayfamızı açak, bir mesaj okuyalım ondan sonra. Ben Şakran Üçnolu, T3 D3 koğuşundan Yılmaz Uzun. Öncelikle Şakran Birnolu'dan Cemil Uzun, Necati Uzun, Eyüp Uzun, Menemen'de yenim Emir Uzun, aynı koğuşta kader birliği yaptığı arkadaşlarım Ergüç Mustafa Duymaz, yani Dobrovski, Orhan İşke, Ünal Korkmaz, Kadir Demir, Serkan Ekmez, Mevlüt Balkan, Kadir Ceylan, Serhat Önder, Üçnoğlu B2 koğuştan kardeşlerim İzzet Karakaya, Mert Heptepe, B4 koğuştan Şehmus Acar ve tüm terzilere, ayrıca 4.0'da kardeşlerim İsmet, Edis, Görkem, Taşkın'a, Menemen'den Ramazan Yaman'a selamlar olsun. Bunu da okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleyküm selam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost ve abilerime selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun, selametle. Buca Kırıklar, F tipinde kalan canım babam, Kanivar Çelik'in sözüyle, İyiler kaybetmez, kaybedilir. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın kızın Arya. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım.

iki güzel şarkı sonrası hemen kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. T4A17 Fikret dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım. Arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Yüreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apu, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman her şeyin, yok zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Yüreği, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Gece Bir Söz, Fikret Dost'un sözüyle son vermek isterim. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız. Hişam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Aleykümselam kardeşlerim. Şakrantiye'de yatmakta olan can eşim Sezer Sayım için Azer Bülbül'den Ben Seninle Mutluyum şarkısı armağan olsun. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak hayallerimiz var. Vazgeçmek, pes etmek bize yakışmaz, seni çok seviyorum. Aslan kocam, Allah'a emanet ol, her zaman dualarımdasın. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşunda yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de.

Yeter. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 Koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim. Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İstanbul'a. Beyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay'tan, Yıldız İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki, insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, el alem değil elli alem de gelse sen kendinden eminsen el alkışlar alem izler. Ferhocan selamını aldım, gözlerinden öpüyorum. Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan, Başar Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim, Resul Yıldız, Arap, Oktay, Şaşo, Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir de Osman, Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami, Tutkun, Alman, Okan, Gökhan, Karaduman, Polat, Denerli, Alparslan, Aldanılmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir, ya içeridesindir ya dışarıda. Biz T2A6 Koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay, Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat, Subaşı, başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Can Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara, Devrim Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran, Nadir, Özkan Eke, selam olsun ben Doğanay Devrim. Biz T2A6 Koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay, Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat, Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin, Sökeli Keko, dayım Kuş Adası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara, dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuri, Şükrü Köken, Burçan Yatmaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben T2A6 Koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim Atalay, Sinan Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikenova, Yıldız Dımuro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arsalan, Sökeli Keko dayım Şükrü Yıldız, Bursa'dan dostum Muşlu Fırat, Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emir'im. Kardeşim bizleri merak etme, hepimiz çok iyiyiz. İnşallah sen de orada iyisindir. Herkese sana çok selam var. Güzel günlerin geleceğine olan inancın baki kalsın. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Allah'a emanet ol. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emir'im. Kardeşim bizleri merak etme, hepimiz çok iyiyiz. İnşallah sen de orada iyisindir. Herkese sana çok selam var. Güzel günlerin geleceğine olan inancın baki kalsın. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran'da yatan aslan abim Mami, Birlik Ekrem, Birlik canımdan çok sevdiğim Çınar, Birlik Muhammed Ali, Altunpak, Ömer Delibaş can dostum, Onur Kazan, en kısa zamanda özgürlüğümüze kavuşmak dileğiyle sizi seven Mikat, Birlik bu karanlık günlerinde sonu gelecek elbet bir gün. Ben TK4 Koçtan Mami, Birlik abim Ekrem, Birlik canım kardeşlerim Çınar, Birlik Mikat, Birlik Muhammed Ali Altınpak, İbrahim Akbaş, Onur Kazan, hepinize selam olsun. Mikat'ım az kaldı abim, bütün işlerimle ilgileneceğim, sen kafana bir şey takma, her şey yoluna girecek, merak etme aslan kardeşim benim, sizi seven Mami, Birlik. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Fırat Çelenk, aleykümselam Fırat kardeşim, başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere değerli ve kıymetli dostlarım Mert Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Cellomen, Paladayı, Ali Arap Aslan, Murat Geyik, İbrahim Taşan, Yılmaz Güneysak, Fırat Coşkun, İbrahim Coşkun, bu değerli canlara selam ederim, sana da iyi yayınlar, sağ ol Fırat'ım.
Selamun aleyküm Murat abi. Benim için kıymetli canlar aslan kardeşim.

kardeşim, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Azat Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gökhan Ergül, Serkan Bayındırlı, Ozan Özcan, Yazar Kurtuluş, Şakarlı Halil, Karagöz, Veli Yılmaz, Vedat Duman, Amrah Duman, Doğan Duman, Sedat Bulut, İbrahim Alada ve Muhammed Aydın, bu değerli canlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Burada Aslan abim Fırat Çelenk, akabinde Kurtuluş, Şakarlı Süleyman Taşar, Mert Öko Kahraman, Mertcan Büker, Engin Avşar, Çiko Gürkan, Cellomen, İbrahim Taşyan, Yılmaz Güneysak, Muhammed Aydın, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenince, Polat Denerli, Arılı İbo Bayram, Tatü İsmet Yiğit, Kaptan Murocan, Peker Çağrı İşçi, Boyraz Sayacı, Yusuf Yurtan, Mehmet Erdal Demir, Ozan Resul Kartal, Sedat Sağlam, Özışık ailesi, bu dost abi kardeşlere selam ederim. Hayat cesurları sever, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. T1B8'den Veli Çelenk. Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Dün telefonu o şekilde kapatman beni mahvetti Mert'im. Lütfen görüşüne kadar bir kere sesini duyayım, iyi olduğunu bileyim sevgilim. Çok zor şeyler yaşıyorum. İkimiz de iyi değiliz, lütfen. Seni sevdiğimi, yanında her daim olduğumu unutma. Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Mert, beni mutlaka arar mısın? Aramalısın, lütfen, bekliyorum. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan. Burada kader birliği yaptım abi ve kardeşlerim. Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, bu canlara selam olsun. Biz boş verenlerin torunlarıyız. Baş eğenlerin değil. Fatih Yeşilgül'den Bir Fidan Olsam Toprak'ta şarkısı armağan olsun. Ben T2C4'ten Berk Korkut. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Berk Korkut, Ramazan Çıtırgı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musa Yurdakol. Bu canlara selam olsun. Burada umutlar kelebeklerin ömrü kadar. Selahattin Özdemir'den gençliği ihtiyar yaşıyorum ben. Şarkısı armağan olsun. Alia Şakran'da yatmakta olan sevgilim Burak Baran. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, bende sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Bu şarkı sana gelsin. Yılmaz Erdoğan, yeni bir sayfa, sana bakma. Şakran T3'ten Taylan Ozan Denli. Gece sözüm var. Dağılmam artık, karanlık üstüme yıkılmaz artık. Düşsem de kalkarım, bırakmam kendimi. Yollar uzun olsa da bulurum yerimi. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli, canımın içi kocam. Aklım sende, akıllı usludur. Aramanı bekliyorum. T.O. konuştu perşembe günü. Biz geleceğiz, seni seviyorum. Kendine iyi davran. Ozancım, duydun muhtemelen. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm, sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük özlemimsin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi bir oğlum olsun. İyi kim kıymetlime, Hazar Yıldız'dan geleceğim bekle beni, armağan olsun. Sevim Çubukçu, Engin Nurşali'den adına bir çizik attım. Çalarsanız sevinirim. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Canımın içi, bugün Selen evdeydi. Kileri komple boşalttık, çocuk odasını düzenledik. Biraz yorulduk, onun dışında olumsuz bir şey yok. Bugün aramazsın, yarın ararsın. Klimayı çıkarttık kilerden. Yaşar çocuklara aradı, birkaç güne takılacak. Evimi sana hazır bir şekilde, çocuklarımız da seni bekliyor. İddianamem birkaç haftaya yazılırmış, avukatla konuştum. T3D2 Yavuz Kırçiçek, sevdiğim, herkes dünyayı görmek için gözlerini açarmış, ben ise dünyayı, yani seni görebilmek için sadece senin gözlerinin içine bakarım. Aşkın ne kadar kıymetli olduğunu. Geçen hafta görüşten çıktığımda terini sildim, peçeteyi poşetleyip cüzdanıma saklayınca her gördüğümde içimin sızlamasında daha iyi anlıyorum. Sen benim hayatımın anlamısın. Ömürlük sevdam, her şeyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin Namıder Pitbull olmak üzere. Baran Güven, Nezirhan adı belli Baran Ardacan.

Kılıç, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırımlı ve başka kurumlarda olan abi dostları Batuhan Akkaya, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldir. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Bir tatlım selamlarınızı aldım. B8'deki kardeşlerim, T3B8'deki kardeşlerim ve Mithat Belgin kardeşim, selamınızı aldım. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namıdar Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Oğulcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güleç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Benim için derli olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Olcan Yıldırım, Arman Eleftos, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan. Son olarak Can Dayım Taşkın Eleftos'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini. Biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hapishane bahçesinde gördük. Veli Deveci'den Murat abi, seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum. Senden ricam Ceylan Taşkıran'ı radyo başına çağırtabilir misin? Aleyküm selam Velim. Estağfurullah kardeşim benim. Gözlerinden öpüyorum. Estağfurullah Velim. Ceylan, sana Gülten Kargo yaptı, haberin olsun. Bak Ceylan'ım, sen benim ömrümsün, sen benim her zaman şeffafımsın. Herkesin gönlünle oynarım, konu sen olunca Allah şahidimdir, sana canımı veririm. Senin ellerinden öpüyorum. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısını çalarsan Murat abi armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Sindi Bebeğim, bırak onlar kirlendiğiyle kalsın, sen benim için doğal sevdiğimsin, sen benim kırmızı çizgimsin. Eğer ne kadar bu hayatı bana sonuna kadar yaşattığın için sana teşekkür ederim. Bir de Naciye anneme teşekkür ederim. Serkan Nişancı'dan Gelsene şarkısı sizlere armağan olsun. Gamze'nin Nazar Değmesin Artık Gelsene şarkısını çalarsan sevinirim. Not: ben Gülben Karagöz, Ceylan ablam, şu görüntülüyü ya da sesli annene ben söyledim, sen de söyle. Gülçiçek de Pıtırcık seni çok özlemiş, ben de dahil. Şunu hallet abla bize be. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme: anne Allah'ın izniyle sıkılma, önemsiz insanlar kale dahi alma, bizi iyi tanırlar, iyi bilirler, sen rahatına bak. Annemin oğlu Veli Deveci'yim ben. Ceylan Taşkıran, Aslı Tunçlar, İsmet Deveci, kardeşim Medya Deveci, halam Fatma Tunçlar, bacım baba Saffet, Yusuf Sarsılır, Gülşah Sar, Hakan Yüksek, size de saygılar. Metin Işık'tan Seni Ne Zaman Düşünüp Ansam şarkısı sizlere gelsin. Not: Ceylan Taşkıran abla, kargolarını yatırdım, İsmet senin de yatırdım, bilginiz olsun. İyi yayınlar, ben Sedat, B10'un prensesi Damlam, güzel gözlüm, zaman yaklaştıkça sana kavuşmanın umudunu yaşıyorum. Bugün de sensiz bir gün daha bitti ama bu imtihan bitecek, kavuşacağız seni, çok seviyorum. Nehir de çok iyi, sabırsızlıkla seni bekliyoruz, az daha sabır. Cem Adrian, elbet bir gün buluşacağız, Damlam'a armağan olsun. Ben Müjgan, Damlam, ne çok şey geçti içimizden, ne çok özlem birikti ama şimdi çok az kaldı Damlam. Her günün sabrı, her gecenin duası artık kavuşmaya dönüyor. Sen güçlü durdun, ben dışarıda senin için dindik durdum. Kalbimde hep şu vardı, bir gün o kapı açılacak kardeşim, eve dönecek. O gün yaklaştıkça içimdeki umut çoğalır, güzel kardeşim seni çok seviyorum. Yüreğini ferah tut, az kaldı kavuşmamıza, çok az kaldı. Hemen kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Takriben 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuşundan Zımba Azcan Yatbaz. Aleykümselam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere Aslan Parçası Paşa kardeşim, Beton Şevket Vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım Canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Ciz, Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım, canlara bin selam ederim. Altın Ateş de Sinanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yazılır.

olması tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuşundan Zımbaz Can Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat

Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4 B3 koğuşundan Azucan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan Zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben. Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim Zımba Azıcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan Zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimen'de, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Bayraklı Çaymahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

0: Aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan Yılmaz, Kenan Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Horat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekler. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbaz, Polat Küreş, Azat Küreş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbaz, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pekyüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak Goştum, Mehmet Köker Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke Demircan ve o gün Açık Göz Kuzu Özegöz. Tevkide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukur Mahalli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşuna bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Altındağlı Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, Ahmet Ergül, Metin Küçük, Kartay, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, aynı kurumda bulunan canlarım, abilerim Suat Konuk, Şakir, Barut, Orhan, Karimana, bin selam olsun ve Ferhat Arslan abim der ki, hiç kimseyi kaybetmedik, biz daha fazla üzülmedim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Murat abi, ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Doğukan Erdoğan, burada aynı kurumda ve başka hapishanelerde bulunan abi dost kardeşlerim, öncelikle derdilerim Kenan Kaya, Aslan abim, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, İlhan Başar, Mani Tutkun, Emircan Kaya, Osman Elçi, canım amcam Rıdvan Erdoğan, Ahmet Karakaş, can dayılarım Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Yıldırım Karataş, İsa Erdoğan, Muhammed Uçar, Ayhan Kılıç, İlkay Demir, Alpaslan Aldanmaz ve sayamadım dostlara bin selam olsun. Çaresi yok, bedeli var, ben Doğukan Erdoğan.
Selamünaleyküm Murat abi. T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buratan Yıldız. Kısacası Ati aleykümselam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım, kanım, özüm, Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı yani Roze, canım, kanım, dostlarım Said Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçük Kartay, Ahmet Ergül, Feyyaz Besket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Bornovalı, Kelebek, Emin, Tuğrul. Aynı kurumda bulunan Suat Konuk, Osman Elçi'ye bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi ben T4 A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati burada ve aynı kurumda başka hapishanelerde bulunan Abidos kardeşlerime. Öncelikle değerli büyüğümüz Aslan dayım Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman Okan, Doğukan da, Enes Kızıldağ, Kopu, Deniz Sönükler, Ali Koyuncu, Mami, Tutkun, Bircan, Kalın Damar, Aslan kardeşim, Adnan, Akbayır, Akbay Kallı'ya selam olsun. İsmini sayıp sayamadım. Tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Elbet bir gün Cengiz Hanlı Ati. Evet kaldığımız yerden devam. Şakrantı 3'te yatan aslan eşim Sergen Gürgür. Canım biz evdeyse Asya Eyüp bugün bankaya gitti. Asya ile beraber ortadan... Oradan annemle klima bakmaya gittik. Sonra annemler oturduk biraz eve geldik. Alparslan Narin'de birazdan gelecekler. Biz de evdeyiz merak etme. Kendine iyi bak özlenen ve beklenensin. Şakrantı 3'te yatan diğer yarım Sergen Gürgür. Biz evdeyiz saat 10.30'da geldik. İnşallah en kısa zamanda evimizde sadece sabır. İyi geceler rüyalarda görüşmek dileğimle. Kuşadası'ndan P3 koğuşundaki dayıları Murat Duman'a, Mert ve Aras'tan sevgiler. Sana kavuşmayı dört gözle bekliyoruz.

B2A7 Can Özdemir. Tam konuşken tüm gün yüzüne hasretken telefon yine gitti. Merak etmeyin, perşembe geliyorum yanına. Seni çok seviyorum, eve geçiyorum, bozmuyorum moralimi. 21 gün sonra hiç ayrılmayacağız zaten kalbim. Sakın üzme kendini, birlikte güçlüyüz. Hepsi geçecek, sadece 20 gün daha sabır. Bir nolu C17'den ben Muhammed Sayın Buse Iş'a sesleniyorum. Gerçek sevgi her zaman üretir ve yaratır. Büyük sevginin olduğu yerde her zaman mucizeler vardır. Sen de benim en değerli mucizemsin. Seni çok seviyorum. Bir nolu C17'den ben Eray Deniz Oyman. İlayda canlı radyo başına. Ömrüm, aşık olmak cennetin bir parçasına sahip olmak demektir. Bunu seninle anladım. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Ayrıca Buse Işık değerli dostum, emanetin emanetimdir. Şüphen olmasın. Sen içini ferah tut. Muhammed Sayın Buse Işık, sevilensiniz. Merhaba Murat abi, şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan kızım Hamiyet Küleş, kıymetlim benim. Senin geldiğin yer belli. Karakterin, namusun, kişiliğin belli. Herkesin ne olduğunu biliyor, canını sıkma. Ben her şeyi ortaya çıkaracağım. Az sabret Derya bedavacı, boyu boyuma armağan olsun. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan Hamiyet Küleş, canım kızım, senin bu zamana kadar hiç yabancı düşmanın olmadı. Ya kahveni içti ya sofrana oturdu. Menfaatine göre değişen insanlar kafana takma. O güzel canını bunlar için üzme. Annem Baran Mengüç, cilvelim çalar mısınız kardeşim? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B3 koğuşundan tahliye olan Tuncer Elçi. Aleykümselam Tuncer kardeşim. Başta ağdayım Taşkın Eletos, Keko Fırat Öztaş Delen, Yasin Akçay, Menderes Öztürk, Murat Akgün, Polat Yalçın, Serhat Aziz Bilal, Çetin Sarsılmaz, Ensari Altın Işık. Selam olsun. Unutmadım sizi. Ağdayımın sözüyle bitirmek isterim. Herkes sever, biz ölürüz. Taşkınım. Sevgili Fırat Öztaş Delen yerim. Tuncer Elçi kardeşim az önce geldi. Selamınızı getirdi. Aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum. Taşkın Eletos kardeşim. Sevgili Fırat Öztaş Delen kardeşlerim. B3'teki tüm kardeşlerim. Selamlarınızı Tuncer Elçi kardeşimden aldım. Allah razı olsun. Ben de sizleri çok seviyorum. Baran gelecekti herhalde. Taşkın gelmedi daha bu saate kadar. Sonrasında Yücel Elçi kardeşimin de. T2B6'da Sergen Yapıcı kardeşim. Sergen Yapıcı kardeşim. T2B6 Yücel Elçi kardeşimin de sana çok çok selamları vardı. Yücel kardeşimizin de, Tuncer kardeşimizin de selam üstümüzde kalmasın. Taşkın kardeşim, Taşkın Eletos, Fırat Öztaş Delen kardeşlerim, tekrardan sağ olun, var olun. Ben de sizleri seviyorum. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de. Hemen kaldığımız yerden devam. Mehmet Fatih Özışık, tek başıma da yeterince güçlüyüm ama sen etrafımdayken gerilmez devrilmez bir şey oluyorum. Allah seni sol yanımdan hiç ayırmasın. Mehmet Fatih Özışık, sana dünyada hiçbir erkeğin hiçbir kadının sevemeyeceği kadar aşığım. Sana aşık olarak kalmak istiyorum. İşte hepsi bu. Azer Bülbül Muti, ille de sen, sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Jakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım benim, hani arayacaktın, akşam bekliyorum, merak etme sen hiçbir şey. Allah'ın izniyle her şey düzelecek, biraz daha sabırlı ol. Seni çok özledim, seni çok seviyorum ve seveceğim. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşundan bulunan Tülay Çakmak. Aleykümselam kız kardeşim. Arkadaşlarım Çimentepe'de Japon Tayyip'e Kızıltepe, Esentepe'de Yağmur Yılmaz, Funda Baltacar ve Zekiye Nur Bülbül arkadaşıma ve koğuşta bulunan tüm dostlarıma selam ederim. Güzel bir şarkı beğen abi bize. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bazı geceler yalnızlık değil, her şeye rağmen devam etmek yoruyor insanı. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Şakran T2'de yatan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgür. Bakma gün içinde seninle tartışıp kızdığıma. Her gece yatmadan önce Allah'ım onu başımdan eksik etme diye dua ediyorum. Ben seni çok seviyorum kalbim. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım evdeyiz, çıkmadık, merak etme, öptüm sol yanından.
selamünaleyküm Murat abim. Ben Afyon Bolivadin açıkta yatmakta olan Ferdi Bal. Aleykümselam Ferdi kardeşim. Buradan Şakran T2 D4'te yatan canımdan kanımdan çok sevdiğim abim.

Yavuz Bala selam eder, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı temenni ederim abim. Bizim en büyük şansımız aslan gibi ailemizdir. Her ne olursa olsun ben hep bir adım arkanda ve yanındayım. Aslan abim, bugünlerde geçer, sıradaki şarkı sana gelsin. Herkese iyi akşamlar. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla Ferdi Bal. Murat abim, ben Afyon Bolivadin açıktan Ferdi Bal. Buradan öncelikle abim Yavuz Bal'a, sonra Foça açıkta yatmakta olan abi dostlarım Yasin Gökalp, Cihat Duman, Mustafa Kunt, Şehmus Gökalp, Serhat Aslan Alp. Geçmiş bayramınızı kutlar, selamlarımı sunarım. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğimle, Ferdi Bal. Murat abim iyi akşamlar. Biz Afyon Bolivadin aşktan Ferdi Bal ve Adil Kaya. Burada değerli ve kıymetli abim Yavuz Bala, Yakup Kaya, Cihat Kaya, Foça'da olan Yasin Gökalp, Hakkı Kaya selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde Allah hepinizi ailelerinize bağışlasın. Bizi de sevdiklerimize. Her zaman hakim vermez idamı, bazen en sevdiklerimiz kırar kalemi. Ferdi Bal ve Adil Kaya'dan bizi tanıyan tüm mahkumlarımıza selam olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar abim. Sağ olun kardeşlerim, sizlere de. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz Afyon Bolivadin'den Osman Kırcal ve Evrim Aras. Başta canım abim Kadri Deniz Onur nazarında. Burada kader birliği yaptığım Kadir Demircan, Murat Hakseven. Şakranda yatan dostlarım maşallah. Tez Korkmaz, Nizamettin Çelik, Oğuzhan Aslan, Vedocan, Berkay Kaya, Cevdet Çevik, Baran Altında, Ömer Elmastaş, Hasan Vurgun, Orhan Uzunova, Devran Baday. Ödemiş'te yatan abim İbojan birliğe selam olsun. Biz Afyon Bolivadin'den Evrim Aras ve Osman Kırcal. Başta burada kader birliği yaptım abim Kadir Demircan ve Murat Hakseven, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz'a da selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 Koğuş'tan Yılmaz ve Güney Sak. Aleyküm selam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınço, Mazcan Yatmaz, Ağdayım Taşkın, Elatoz, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Hacıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakır, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat Öztaşların, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdülsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda vardır bir sabah, elbet bir gün canlar. Ben T1A14'te yatan Güney Sak, kadın kapalı B1'de yatan Yaren Serpil Sak. Canımın içi, sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Sen benim ömrümsün, seni çok seviyorum canım, kendine iyi bak. Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im annem, canım kurban olsun. Bir gün değil, ölene kadar peşindeyim. Kimseye kalmayacak senin için, canımı veririm Elif'im. Sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok özledim, her şey geçiyor da özlem diye bir şey var. Gurbetin özlemi işte geçmiyor. Et yok, kemiği yok ama acısı çok. Elif Bozkurt benim dünyam Elif'im. Gelecek günlerde inşallah beklenensin. Çokça duamdasın annem. Murat Bey Ankara'dan selam olsun. C8'deki kızlara Ulviye Uçar, gözün aydın kuzum. Rabbim hepinizi kurtarsın. İçinde Elif'imi de. Bu arada Mine, Dilek, Ulviye, Çilem, Elif, Bozkurt, C8'in kızları, hepiniz dualarımdasınız. Kavuşmamız çok yakında olur. Hepinize kucak dolusuyla. Elif Bozkurt, senin kadar ben de hasretim her şeye, inan. Bak dünyam seninle güzel olacak geldiğin gün Elif'im. Sizin kadar ben de çok mutlu oldum. Rabbim bize de yaşatsın inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Koğuş'tan İbrahim Bayram Namıder Toroslu Ağrılı İbo. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Başta can dostlarım Hakan Yavaş yani AK47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Daykolu Engin Kaya, Bozo İbrahim Türeken, Antepli Ahmet Gezer, Volkan Çakmak, Yılmaz Ecellioğlu, Abdi Çelik, Erdi Taş, İbrahim Dağlı, Recep Şenkür, farklı kurumlarda ve koğuşlarda bulunan. Canım kanım Ağrılı Hakan Bayram dostum, Çiko Gürkan kardeşim, Oktay Özdemir, Erdoğan Dikmenoğulları, Adem Yavaş, Müjdat Güçlü, Farhat Akan ismini yazamadım, beni tanıyan tüm dostlarıma baki selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi, T1A3 Koğuş'tan Hakan Yavaş yani Namıder AK47, aleyküm selam Hakan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum Ahmet Can Alan, mahalle büyüğüm Can abim, Burhan Ormancı, Toroslu Ağrılı İbo, Daykola Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozu başta olmak üzere Koğuş ve başka kurumlarda bulunan Harun Tarduş, Kürşat Yıldız, Emirhan Dünçer, Emrah Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Özcan, Ayhan Kılıç, 4-0'da bulunan Öz abim Adem Yavaş ve Foça'da bulunan Muhittin Barış, beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Hakan Yavaş yani Namıder AK47.
Biz dosta selamı da yarı sevdayı da biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Tebir Avuç Koğuş'tan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan'ım. Koğuş'umda kader birliği yaptım. Dostlarım ve kardeşlerim Hakan Yavaş, Namıdar AK, 47 Ahmet Canalan, Toros'ta Ağrılı, İbo Daykola, Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozo, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhammed Yıldırım, Murat Çampak, Harun Tarduş, Ayhan Kılıçlı, Okan, Alkan Erdal, Karataş, Kürşat Yıldız, Muhittin Barış Erdoğan, Şahin Antepli, Ahmet Gezer, ismini saymadım. Tüm dostlara selam ederim. Orhan, Burhan Ormancı. Murat abi ben Ağrılı İbo'nun kardeşi Ayşegül, öncelikle abim Ağrılı İbo'ya selam ve dua ile, onun can dostu Hakan Yavaş'a selam ve dua ile, kuzenim abim Ağrılı Hakan Bayram'a da selamlar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. O gün gelir devran döner, eden ettiğini bulur. İyi olun, var olun, canınız sağ olsun, her şey gelir geçer. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, akabinde Bayraklılı Ercan, Ekin Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Birtan Esen, Sercan Bülbül, Barışcan Kartalmış, Zaza Kadir, Alp Kıray, Civan Onurdaş, Emre Yener, boncuklara fısıldayan adam Ferhat Kırdı. Bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yol hiç değiliz. Murat abi T3A13'ten Ömer Elmastaş, farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tagu, abim Kadir Deniz Sidar, Deniz Sedat Ulu, Ahmet Güneş, dostlarım Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatbak, Mami Birlik, Osman Kırcal, Emircan Açgöz, bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş, yan Mırın, yan Azadi. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan her şeyim Gülom Can Yarim. 3 gün önceden abime haber vermişsin görüş gününü. Abim tek gelmeyecek. Sana daha önceden görüşe yaz demiştim. Özlem ablayı da, Özlem Kaya. Bu konuda bilgi ver, ekledin mi? Özlem ablam da gelecek. İkisi telefonun neden olmadı hala? Evrakların bayramdan önce gönderildi. Abimin mektubunu aldın mı? Bunların bilgisini ver bana. Haber bekliyorum. Seni çok seviyorum can parçam. Yanındaki kardeşlerim Bahriye, İkra, Gizem. Sizlere de selam olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan zalimin kızı Gülom. Biliyorum bu aşk sonunda ikimizi de öldürecek ama her şeye inat, sen mutlu ol yeter bana. Yüreği güzelim, her şeyim bizim için hayırlı olmasını ve en yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle, sevgilerle Gökhan Ergül. İyi akşamlar Murat abi, nasılsın, iyi misin abi? Ben C15 Koğuş'tan Gülo Ergül. Aleyküm selam kız kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Gökhan Ergül radyo başına. Aşkım abine gerekenleri konuştum, sana bilgi vermiştir. Sen şimdi beni iyi dinle, sana gül vereceğim, onu soldurma. Sana kalbimi vereceğim, sen onu aldatma. Bassız bir kızın masum aşkısın sen. Seni seviyorum. Mazhar Bülbül ciğerparem şaksı benden Gökhan'ıma armağan olsun. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, seni çok özledim aşkım. Evdeyiz çocuklarla, okuldan geldik, ödevleri yapacağız. Yemek falan yedik. Bugün dedemin ölüm yıl dönümüydü. Anneannemlere gittim geldim, biliyorsun cuma günü çok gelmek istiyordum. Tek başıma ama gene tek gelemiyorum. Bu moralimi çok bozdu. Tansiyonum çok düşük. Başım çok ağrıyor. Evdeyim, uzanacağım biraz, dışarı çıkmayacağım. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol sevgilim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, can eşim, mutluluk kaynağım. Yüzünü görüp sesini duyunca inan benden mutlusu olmuyor. O birkaç dakika, saniye bile benim için o kadar değerli ki anlatamam. Her zaman arkamda da oluyorsun, baba oluyorsun. Sen benim şüphesiz güvendiğimsin. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, ne kadar sevilirse biri o kadar seviyorum seni. Canımda sen, ruhumda sen, bir kul nasıl sarılırsa duasına, öyle düşmüşsün senin yoluna. Zikrim desen, fikrim desen, ey canımın canı, ille de sen, ille de sen Savaş'ım. En güzel derdim, iyi kim, seni çok seviyorum Savaş Aktaş. Bir mesaj daha okuyacağım, sonra iki güzel şarkı sonrasında kardeşlerim bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Takriben bir 15 dakika sonrasında kaldığı yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Ben 3 nolu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi öncelikle. Aleykümselam Fevzican kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt yani Namıdar Şeyto,
Balıkçı Özgün, Derli Dostum, Berşan Polat, Bergamalı, Batu, Hasan Bostancı, Emircan Altı, Umut Aslan, Uğur Koçacık, Tugay Şengüz, Mami Yılmaz, Senior, Şahin, DJ Koray, Özmen, Bixi, Özkan.

Ahmet Acar. Bu derle abi dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Mesajım T3B9 koşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e. Evet. Mesajım T3B9 koşuna atan nişanlım Fevzican Karadeniz'e. Nasılsın sevgilim? Umarım iyisindir. Biz hepimiz iyiyiz. Sabır bazen en zor imtihandır ama en güzel kavuşmalar da sabredenlere nasip olur. Günleri değil birbirimize kavuşacağımız anı sayıyorum. Her geçen gün bizi birbirimize biraz daha yaklaştırıyor. Seni canımdan çok seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımız, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Abim biz T45 koşuna azca yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demeyiz, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4 B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatü Day, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan yatmaz, onun derdisi beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba azcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tahir Kılıç namı der tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba azcan yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanık Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim.

Gece zımba azıcan yat bazın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuştan Kemal Paşalı, Kamil Atak başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçeli Doğan Bineker, Yakup Faruk Sağlık, Kopo Oğuzcan Aslan kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azıcan Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azıcan Yatbaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatbaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Kopo, Tetik Mert Kaleli, Sezer Oyan'ı, Kuruçeli Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azıcan Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecik

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylü, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin, Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Ata, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koşulatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksar, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına da selam olsun.

16 Koç'tan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder, bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz, bu derlere Sevinçek'ten Üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yaz, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber, bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan, Demir Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay. Başta Aslan Yerim, Keko Fırat Öztaşların, Aslan Oğlum, Küçük A Arman Eleftoz. İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Can Buldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, Yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım. Dostlarım Gediz'i, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi, Kenar Ahmet, Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahlar. Bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş Savaşka, Beşo, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Benim için derdi olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşo, Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baber Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu derdi dostlara canseverden benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleykümselam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte kader birlikleri yaptım. Kınalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullu Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyük Aydın, Naşlu. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte kader birlikleri yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirdaş, Furkan Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun.

kaldığınız yerden devam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koç'tan İsmail Bulu. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan, Erdal, Melih Kağanpala, Ömer Koçu, Hikmet, Şahin, Taha, Deniz Altın, Kudrettin, Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tuş, Agit Fırat Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşil Yurtlu, Direş Batıkan, aynı kurum A17 bulan derle abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere Kome Sebra'dan, Dildarım şarkısı armağan olsun, Menemen C4 koşunan İsmail Bulu. Selamünaleyküm Murat abi. T4A2 Doğanlar Koğuş'una yatmakta olan Salih Dursun namıdar Fafi. Aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış'la akabinde dostlarım ve abilerim Güner, Uyar, Adilcan Hep Birlik, Emre, Buhan, Ercan Doğan namıdar Kıyıcı, başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim Can amcam oğlu Yiğit Cenk Yüce, Efe Uz, Serhat Sayhan, Can dostum Emre Bakaş, Lamıder, Cihager, Tamer Demirtaş, Apoyol, Kadir Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat, Korkmaz Göktuğ, Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um. Gece güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem derinden bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, Sancak'ta, BD. Ben T1B3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik. Başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere. Onun için derli olan Armağan Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaş denen, Muhammed Koççi, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tonun, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mertcan, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarır. Bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan ve Umut Eleftoz, Muhammed Koççi'ye armağan olsun. Biz T1B3 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başlı oğlum Armağan ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tarduş, Fırat Öztaş denen, Salih Yılmış, Kurtuluş, Şakarlı Cüce, Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğit Can Karadağ, bu canlara baki selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam Yılmaz Uzun, Sezer Sayım, Selçuk Kayış, Emre Şahin, Burhan Eker, D3'teki tüm arkadaşların, cezaevinde olan tüm mahkum arkadaşların sevgiler, selamlar Ergin Erkuş, Mustafa Toralar, Resul Kahraman, Kubilay Kutlu, Orhan İççi, Serdar Eker, Adanalı Cumali, Ergin Erkuş'tan selamlar olsun. Şakran Deviş Koğuşu'na yatmakta olan Engin Erkuş, Kuruçaylı Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Ali Bayrak, Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Mustafa Ceylan, Umut Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Mehmet Demir, Ömer Yıldırım, Serhat Önder, Eyüp Evran Alan, Sezer Sayın, T2 Serdar Koyuncu, Burhan Eker, T4 Selçuk Kayış, Emre Şahin, hepinize sevgiler, selamlar olsun. T2C5 Özcan Avşar, öz abilerim, reisimiz Engin Avşar, Ali

Hilda Selamuz. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Afşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Afşar, Özcan Ali Arap Aslan Afşar, Vahap Aksoy, Süleyman Afşar, Resul Doğan Afşar, Gaffo Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullah Tar. Reisin kıymetlileri Emrah Kocaman, Aydın'ın abisi Enes, Erhan, Turgut Ömür, Hekimoğlu Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Afşar abim der ki, bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Afşar, canım babam Engin Afşar, değerli büyüklerim Gaffo Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özdeşik, Muhammed Yılmaz, Cellomen, Zeki Kamurankaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Afşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öperim. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Yiğitcan Akgün Aynur. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör. Çağrı işi can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim Urlalı, Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere. Bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Gece bir söz kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Şimdi kafam karıştı. T2B10'daki kardeşlerim. Yiğitcan, sonra Ekrem, Çağrı kardeşim. Biz bugün sizin mesajlarınızı kayıt yaptık. Sonradan bunlar gelmiş. Çağrı, yarın bir arar mısın benim müsait olduğunda? 4 tane gelmiş. Eğer doğruysa Çağrı, perşembe günü kayıt yapayım. Olur mu? Eğer doğruysa, hata yapmak istemiyorum. Tamam, bunları şimdilik pas geçmiyorum. Bu şekilde bırakayım Çağrı. Şimdi Yiğit'in okuduk, Ekrem'in var. Eğer doğruysa boksör Çağrı işçi. Tamam, senden haber bekliyorum Çağrı'm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet. Dayım Salo Çelik, oğlu Baran Çelik, Beko Zengin, Baltazar, Sato Kale'nin altın çocuğu, Şefik Can yani Çapu, Çimentepeli sokaklardan Ramço ve Kadir Burak Keser. Akabinde Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe'ye selam ederim. Kurumumdan Salih Coşar mektup atacağım kardeşim. İsmini sayamadığım tüm tanıdıklarıma hayırlı geceler dilerim. Bu sözüm size gelsin. Kum saatinin dibindeki kumlar gibiyiz. Lakin ters çevirince en tepedeyiz. Bu devranın döneceği günler yakın. Yıldız Tilbe'den Çat Kapı tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar Grover. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Çimentepeli sokaklardan Ramço. Aleykümselam kardeşim benim. Öncelikle amcamız Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayımız Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar namı der Grover Aslan kardeşim, Selçuk Yılmaz, Dört Nol'dan Aslan amcalarım Emre Çayırtepe, Şerif Çayırtepe namı der Uçe, İki Nol'dan Harun Çayırtepe yani Chris, Kadın Kapalı C5 koğuşuna annem Ayla Çayırtepe kader ortaklar.

hakkında Foça Açık'ta bulunan Müslüm Aşkın Kepçe. Aslan abim Savaş Doymaz'a selam et. Bu sözüm Emre Çayırtepe kalemi yazmaz hüküm Allah'ındır. Hayırlı kardeşlerim. Gitcan Yıldızım 2'den Yunus Akçakoca. Özdayım, Velen Yüce ve kurumda bulunan yangın akide İsmail yangın akide İsmail yangın akide İsmail yangın akabinde koyan sakal Ahmet. Aslandayım Sado Çelik. T4'te bulunan aslan kardeşimiz Baran Çelik. Aslan abim Mustafa Başar Namıder Grover. Çamdivi'den abimiz Beko Zengin. Can yoldaşım Zaza Çakırım'a selamlar olsun. Hayırlı yayınlar Çapo. Sağ olun kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Karşıyaka'dan Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Hasret sevginin en güzel sınavıdır. Kavuşmayı beklerken geçirilen her an özlem kalpte daha iyi, daha büyür. Hasretim sevdamdan büyük sana. Özlemle bekleyerek seviyorum seni Pınar'ım. Murat abi ben Karşıyakalı Hasan. Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen bir feryattır. Saygıdan mecburiyet sevgide ise özgürlük vardır. Sevmek bir şeydir ama sevilmek çok şeydir. Sen de çok seviliyorsun Pınar'ım. Selamlar.

Aleyküm aleyküm selam. Ben Ahmet Şakar. Buradan sizin aracılığınızla Şakran Ekinoğlu'da yatmakta olan değerli Serdar Koyunca sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle seni seven sayan Ahmet Şakar. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyunca armağan olsun. Ben Ferit Yılmaz, Şakran Ekinoğlu'da yatmakta olan değerli Serdar Koyunca sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle seni seven sayan Ferit Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 koğuştan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Abilerim, dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoş, Ahmet Aydın Namıder, Fıçı Ercan Ekim, Portakal kardeşler İstanbul'du, İsa Enes Yüzkaya, Bulut Över Çimentepe'li, Yiğit Emir Kırmızı, Gökhan Solkuyu, Emre Ördek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı. İsmi geçen abi dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır. Selam. Ben Çukurmahalle'den Yazgül'ü Yatmaz, Kadın Kapalı'da olan Tülay Yatmaz, Burcu Gepsen, Birsen Yatmaz, Gizem Akın, T2'de olan Azat Yatmaz, T4'te olan Azican Yatmaz, elbet bir gün o güne size de doğacak, Allah'ıma emanetsiniz. Saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben A5 koğuştan Buhsenur Çevik, sağ ol kardeşim benim. Derlerim Öznur Kanli, Sinem Özdamar, Şehriban, Fidan, Kübra Tepe, Belgin, Durak, Sıla, Maviş. Her şeyi yapabilirsin, sadece kalk ve yap. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Murat abi, bu sevdiklerime Müslüm Gürses'ten Güldür Yüzümü armağan olsun. Biz Çam Dibi'nden Tuncay Ergül ve Pınar Şahin, A5 koğuşuna yatan Buhsenur Çevik radyo başına. Hakkımızda kiminle konuştuğu çok da önemli değil. Aslında neticede insan dediğin hazmedemediğini kusar. Buhsecik seviyorsun. O da arkadaşların Sinem Özdamar ve Öznur Kalli'ye de selam olsun. Sayın Murat Bingöl, bu derlerimize Güllü'den Mest Oldum şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Foça Açık F tipinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Başta abim Murat Akkaya, Rıdvan Kaya dostum, Ömür Hayyamak, Süleyman Nezifak, Mazlum Açat, Pitbull, Gökhan, Muhammed Demirbaş, Bozyakalı, Hasan Emre Yılmaz, Yunus Yöndemli, Mehmet Bulut, Eren Sever, Yiğit Darsiper, B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz'a selam olsun. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönüllü şarkısı armağan olsun. Ben Foça Açık F tipinden Mert Esen, T3A13 koğuşuna yatmakta olan canım kanım bir tan Esen koğuşunda bulunan Mustafa Turan Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Barış Ercan, Barış Kartalmış, Avni Şen, Ferhat Kırdı, Zaza Kadir, Akkıray, Abdullah Taştan, Berat Çalıkılıç, Sercan, Bülbül, Aykut Polat, Ömer Elmastaş, Emir Rütbin, Serkan, Yıldız Tekin ve aynı kurumda olan Hazar Soydan, Özcan Savuk, Cemal Yıldırım, İzzet Karakay, hepsine selam olsun. Ferhat Tunç, Mopsun içinde şarkısı armağan olsun. B11 koşunda olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, bu şarkı batsın bu dünya Orhan Gencebay. Şu an beni dinleyen ve güçlü durmaya çalışan derlere gelsin. Unutmayın, en uzun gecelerin bile bir sabahı vardır. Bugün zor olabilir ama yarın yeni umutlar getirecek. Sizi düşünen, iyi olmanızı isteyen insanlar var. Güzel günler düşündüğünüzden daha yakın. B11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Bazen insanın tek ihtiyacı güzel bir söz duymaktır. Güçlü olmaya devam edin. Pes etmeyin. Yaşadığınız her gün sizi daha da güçlendiriyor. İnşallah en kısa zamanda sevdiklerinizle sağlıkla ve huzurla bir araya gelirsiniz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran'da yatan başta abi Mücahit Aksakal ve Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akarbulut, Burhan Kaya, Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan, Murat Zengin, Doğan Duman ve Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Ben Emre Can Çiçek, Şakran'da yatan Mücahit Aksakal ve Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akarbulut, Burhan Kaya, Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan, Murat Zengin, Doğan Duman, Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin ve Feyzullah Oral'a selam olsun. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun.
İyi yayınlar Murat abim. Ben Bayram Türkeli'nin değerlisi Sevgi Türkeli, sağ ol kardeşim. Ömrümün efendisi Aslan Kocam. Sesini yüzünü çok özledim ama payımıza sabretmek düştüyse sabredeceğiz bir tanem. Seni göreceğim günü iple çekiyorum sevdiğim. Kendine ben görene kadar çok iyi bak lütfen. Seni çok seviyorum ömrüm. Murat abi, kalbimin sonsuz sahibi Bayram Türkeli ömrüm. Bizler şey yolunda, sakın merak etme. Senin kadar olmasa da kocamın karısıyım ne de olsa. Sen gelene kadar biz dimdik ayakta seni bekliyor olacağız aslan kardeşimle. Sağımda Emir, solumda Can. İkisinin de selamı var, ellerinden öpüyorlarmış her şeyim. Sen bizi düşünme, aslan gibi iki evladımız var yanında. Sırtımız yere gelmez. Biz seni çok seviyoruz. Evin her yerinde fotoğraflarımız var. En önemlisi sen evimizin reisisin. Benim de aslan kocam Özgür Kaplan. Sensiz belayım armağanımsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yusuf Güney. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Canım eşim Sibel Güney radyo başına. İnsanlar sevmeyi yan yana durarak... Yan yana olmak zannediyor. Oysa sen benim uzakta olan kalbimsin. Annenlerden haberini aldım. Yemene içmene dikkat et. Anladın sen onu Müslüm Gürses. Diğer yarım seni seven kocan Yusuf. Murat abi gecen güzel olsun. Mego ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Hülya. Aso yani Kürt. Sağ ol kardeşim benim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Başarmak zordur. Kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir. T1'de olan oğlum can parçam Cesur Bayhan ve aslan yerim Suat Asu'ya çok selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abi. Murat abi gecen güzel olsun. B9 koğuşundan Hülya Asu yani ablam Kürt Hülya'm radyo başına. Sağ ol melek hepimizin. Kurban olduğum canımın içi en değerlim, sakın sabrını ve umudunu kaybetme. Güzel şeyler sabırdan sonra gelir. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Seni çok sevdiğimi sakın aklından çıkartma, olur mu? Ez jitteper hezdekim gulamın. Y1'de olan yeğenlerim Cesur Bayhan ve Suat Alsoy'a da çok selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm, nasılsın, iyi misin Murat abi? Buca Kırıklar yüksek güvenlik teklide yatmakta olan babam Halis Değirmen. Seni canımdan çok sevdiğimi biliyorsun ama benden buraya kadar. Ben işleri bırakıyorum artık, her şeyleri öğrettim. Bundan sonra kendileri yapabilirler. Allah'a emanet ol, Allah seni tez zamanda bizlere kavuştursun. Aleyküm selam Engin'im. Sağ ol kardeşim benim. Ben Alenep Bektaşoğlu. Bir insanı sevmek onunla dünyayı karşına alabilmektir. Seninle her şeye varım ben. Dünüme, bugünüme, yarınıma. Sen benim bu hayattaki en net kararım, en sarsılmaz dayanağımsın. Ben İlayda Sarı. Tahsinep Bektaşoğlu. Annemi acil araman gerek. Seninle çok önemli bir şey konuşacakmış. Beni acil arasın dedi. Ben T1 A16'dan Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu. Sen hayatımda olduğundan gecemde gündüzümde sen oluyorsun. Avuçlarımda günlerimde sana emanet ediyorum ve bütün zamanımı da sakın bırakma. Murat abi Sezen'ime Fatih Bulut'tan Görmüyor Gözüm Görmüyor çalarsan sevinirim. Ben T1 A16'dan Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalı da bulunan canım eşim Sezen Çalıkuşu. Gözlerini kapat, elinde bir papatya olduğunu hayal et. Onlara seviyor sevmiyor yap. Seviyorları kendine sakla, sevmiyorları bana gönder. Ben onlara anlatırım seni çok sevdiğimi her şey. Murat abi Sezen'ime Aynur parmağını. Selamünaleyküm kardeşlerim, kümü kardeşlerim, kümü kardeşlerim, kümü kardeşlerim, kümü kardeşlerim ve oğlum Kadir Asaf Erdemir'im. Hayatta bakıyor. Kurt puslu havayı sever, kurt puslu havayı sever, kurt puslu havayı sever, kurt puslu havayı sever, kurt puslu havayı sever, kurt puslu havayı sever derler. Sen de zor gün. Bizler burada Erdemir'e gece bir not bırakıyorum, gece bir not bırakıyorum, gece bir not bırakıyorum, gece bir not bırakıyorum, gece bir not bırakıyorum, gece bir not bırakıyorum, gece bir not bırakıyorum, not bırakıyorum, not bırakıyorum. Adamın değeri oturduğu makamla değil, düştüğü yerden nasıl kalkar. Sen moralini yüksek tut. Biz burada adını eğdirmedik. Sen de başını eğme. Herkes kendi yolunu yürür. Herkes kendi yükünü taşır. Sen yükünü taşıyorsun. Biz de seni bekliyoruz. Bekleyen bekler, beklemeyen kendi kaybeder. Gün gelir hasret biter, çaylar demlenir. Muhabbet kaldığı yerden en kralından kurulur.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. T216 koğuşundan ben Samet Kırk Dişlioğlu, namı der Cio. Ben Uğur Dağ, Dibek başından. Aynı kurumda bulunduğum Azat Başak, boksör Mahmut Ekrem Güneş'e sonsuz selamlar.

Milletim ben Cio. Babam Mahmut Kırk Dişçioğlu. Mardinli Mahmut abim Selahattin Yıldırım Köylü Umut Kam Yusuf İstanbul Paşa Açıkbaş Yavuz Bal Emre Bakaç Tolga Yalur. Hacı Candan'a dayıma selam olsun. Rabbime emanet olun. Eyüphan 3 gecedir yatamadım benden bu canlara armağan olsun. Mesajım T2B16 koğuşuna yatan Samet Kırk Dişçioğlu'na. Ben Filiz ablan. Elbet bu zor günler geçecek. Sabırlı ol yavrum. Aslanım, Ahmet Kaya Metsisyon'u benden sana gelsin. Yakın zamanda seni aramızda görmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Çamdibili Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Çok şükür hep beraber yol alalım. Senin aracılığına değerli dostlarıma selam etmek isterim. 3 nolda yatan can dostum Salih Yılmış yani Saliko. Aynı şekil Burhanettin Kansız. 2 nolda yatan abim Tayfun. Geyik dostum Murat Kaya. 1 nolda bulunan abim Yasin Açık. Ve de dostlarım Murat Çampak, Mevlanalı, Dedo Kaleli, Haciko, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı. Çok değerli canlarım Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Baran Yıldız bu değerli insanlar. Rabbime emanet eder, bin selam ederim sizi seven can dostunuz Çamdibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Baran Yıldız. Aleykümselam Baran kardeşim. Benim için değerli olan abi dostlarım Ogün Özdemir, Çamdibili Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, İbrahim Taşıyan, Cellomen. Mert Eko Kahraman, Yılmaz Güneysak, farklı kurumlarda kalan abim Serok, Önem Baran, Gültekin Savaş, Dinç Ferhat, Turgay ve kadın kapalıda olan değerli olan Deniz Giz Bebek Özdemir. Bu değerlere bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten diyelim. Biz yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Ogün Özdemir, aleykümselam Ogün'üm. Çok şükür hep beraber yol alalım kardeşim benim. Kadın kapalı B1'de olan gözümün bebeği giz bebeğim radyo başına. Oysa sen varsan var aşk, sen yoksan yok hiçbir şey. Her şeyin seninle güzel, iyi ki sen, iyi ki biz seni seviyorum. Era 7 çapone. Bu ne o gün? Duruldum. Era 7 çapone duruldum, aslan eşime gelsin. Ya Türkçe konuşamıyorum o gün Allah aşkına ya. Ne istiyorsunuz benim yaşlı adamlar? Babanın dediği gibi. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz.

Her gün çile çekmek, yaşamak değil. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz. Yaşamak.

Burası Radyo Lider. Şek.

mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekarı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz

olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek vadim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun Metin ve Can kardeşim İsmail Can Kırım'a iki gözüm ver sen seçer. Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım, dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Haliller. Değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer. Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım. Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayak kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Haliller. İki gözüm Selçuk Polat, derli abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen. Emmi yani Emrah Timur Mert Şen Seçer. Bornavalı Sezgin Yardımcı abim Ferhat Akgül, Vedat Emrah Duman kardeşler. Can kardeşlerim Orçun Metin,

abim Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan cam parçam Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan seviyorum.

Polat, İki Gözüm, Mert Şen Seçer, Abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Ferhat Akgürt, Aslan Kardeşlerim, Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedok Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım, başta Samet Özdemir ve ailesi.

Ramazan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalı da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Müzgin Aylak yengemiz Koç Aşk'la yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi. Allah

0: T1C8'den Devran Karahan, aleyküm selam Devran kardeşim. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayrakları çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Senin aracının ile aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım karım aslandayım Ömer Çörek, Gafu Ahmet Bağcı ve değerlisi Baran Bağcı can dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Meter, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan, oğlu Yunus Kara. Bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim. Başta Devran Karan, Görkem, Akyüz Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Koca, Pınar, Veysi, Şimşek yani Goşlu, Selman Şahin, Kemal Demirel, Hüseyin Tilep, Ege Akoyun, Ege Yalnız, İsmail Şahin, Ali Düzdek, Taha Özkaya, bu derlere bin selam ederim. Ve aslandayım Ömer Çörek'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı ayak, aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Burada kader birliği yaptım dost ve abilerim. Öncelikle Devran Karahan, Kalerim, Müslüm, MG, Doğukan Bulut, Volkan Fırtına, Salih ve Can, Ali Yaş kardeşler, Abim Mehmet yani Mehmet Aldız, Ege Yalnız, Ege Akoyun, Selman Şahin, İsmail Şahin, Atakan Ecellioğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle bu değerlere Ahmet Kader Metlis önünde armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi ve kardeşlerim. Öncelikle Ramazan Şimşek, Müslüm Şimşek, Berkan Kaya, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Boran Görer, Arda Ceren yani Gattar, Tony, Mehmet Özdemir, Şirin, Aslan, Ali, İlhan, Baran Bağcı, ismini yazamadım ama beni tanıyan ve seven herkese selamım bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu canlılar Enver Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değişmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efe Can Taş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabetle diyelim bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, senin aracılığın ile aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabent'le diyelim.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

İşin enteresan tarafı internetlerde sıkıntı var. Şimdi dışarıdan dinleyiciler de yazıyor. Burada da zaten görüyorum ama bizlik bir şey yok. Takılıyor, yenileniyor. Birkaç kardeşime sordum. Evet abi dedi, internette sıkıntı var dedi. Hayır olsun. İyi akşamlar Murat Bey. Ruhumun en güzel yanı güzel kızım Beyza Özkan. Sen gökyüzüsün. Geri kalan her şey hava durumu benim için. Gözümün nuru. Bu gece sana Hakan Altun'dan gönül yarasını armağan ediyorum. Annem Allah'a emanet ol. Beyza'm canım kızım. Gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm sensin göz bebeğim. Her gün bir şey, bir gün her şey değişir. Unutma. İyi geceler güzel yavrum.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar Mustafa Yıldırım'a. Abi Mustafa'm. Aleykümselam kardeşim benim. Mustafa Yıldırım. Mustafa'm sen oradan aslanlar gibi geleceksin. Sen benim canımsın. Gölgesinden korkanlar başkasının mülküne göz dikerek sadece kendi acizliklerini sergiler. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Kendi gemisini yürütemeyenler başkasının limanına göz dikermiş. Sinsice plan yapanların hesabı elbet döner. Aslanın sessizliği çakalların cesaretlendirmesi. Herkes kendi payına düşeni elbet alacak. Aslı Salman canısı, Selam ve Dilara ablam seni çok özledi. Ne zaman geliyorsun canısı, bana sözün vardı. Gel artık bekliyorum seni. Bak Selam de seni bekliyor, kapıda oturacakmışsınız canısı, kendine çok iyi bak. Buralar aynı, aman yat işte, dışarısı çok sıcak, biz de dışarı çıkmıyoruz. Evdeyse en yakın zamanda görüşmek üzere. Yıkamazlar bizi, babaları gelsin şarkısı Aslı'ma armağan olsun. Öptüm aşkım. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afindi. Aleykümselam Yusuf kardeşim. T1B14 yatan kardeşim Fuat Afindi başta olmak üzere. Beraber kader birliği yaptı, tüm mahkum arkadaşlarına selam olsun. Ali Kınık'tan yalnız değilsin armağan olsun selametle. Şakran T3'te yatan canım oğlum Sergen Gürgür, annesinin bir tanesi ömrüm benim. Seni çok ama çok özlüyorum. Allah'ın izni az kaldı özgürlüğüne ve çocuklarına kavuşmana. Seni sonsuz seven annen, Allah'a emanet ol kalbim. Şakran T3'te yatan aslan abim Sergen Gürgür, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim abim olmuşsun. Yakışıklı abim benim. Seni anlatamayacak kadar çok seviyorum. İnşallah bu mahkeme çıkarsın aslan abim benim. Ben Kosovalı Fırat. Murat abi gecen güzel olsun. Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman Uçe, Cevdet Güngör, Faruk Beyto, Aykul Serhat, Ceylan Erdinç dinler. Sonarcan Dağdelen, Nurullah Çatalar, Engin Alan, bu derle abilere selam olsun. Gazapizm kaç istersen şarkısı armağan olsun. Sağ ol Fırat kardeşim. Selam Murat abim, ben C12 Koğuş'tan Gürbüz Karatay, yani namı der fıstık. Aleyküm selam kardeşim. Yanımda can dostum olan Mavi'me en içten Koçero'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece gelince dünya susar ama kalpler en yüksek sesle konuşur. Uyu der gözler ama içindeki sen bir dur der. Abi kargo gelse kına gecesi yapacağız. Kargo, şimdi ben kafam karıştı. Mesajı yazan kim? Gürbüz kardeşim. Kargo gelse kına yapacağız. Ne kargosu kız kardeşim? Vallahi kafam karıştı. Kargo gelse kına gelse. Yapın kargoyu, niye bekliyorsunuz kız kardeşim? Yapın vallahi, ben de kurtulayım, siz de kurtulun vallahi. Selam Murat abi, ben Mavi Koçero'nun mavisi. Aleyküm selam kız kardeşim. Abi sana teşekkür ediyorum. Gerçekten sen iyi bir abisin Murat abi. Buradan sevdiğim adama çok teşekkür ederim. Bunu çok sevdiğimi çıkınca her şeyin değişir. Her şeyin daha farklı olacağını ona söz veriyorum. Ve hayat kötüyü yaşamadan iyi bilemez insan. Bazen bir kelimeyle iyileşir, bazen de bir susuşla anlaşılır. En kıymetlisi yarım bıraktığın yerde seni tamamlayan biri. Ah işte. Kız kardeşim, iyilik her zaman iyidir. Onun da üstesi yok. Bak yayın gene gidiyor geliyor. Paşam ben Koçero, buradan Mavi'me ve o da arkadaşlarına dostlarına selam. Mavim sen denizin ortasında kalmış bir sızı gibisin. Bakmaya doyulmuyorsun, anlatmaya kelime yetmiyor. Huzursun da hasret de, ikisi de bir arada sadece sende. Seni çok seviyorum kadın. Evet kardeşlerim, bu saate kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştık mı? Yok, bunu da hemen paylaşalım. Niye bu böyle oldu? Vallahi internet, bayağı okunmayan mesaj var. Vallahi internetlerde sıkıntı var kardeşlerim. Yani bizlik bir şey değil bu. Genelde var, bizde de var. Cep telefonlarımızdaki internetlerde de var sıkıntı yani. O yüzden biraz hızlı hızlı okuyayım. Bak mesela ben hemen hemen bir dakika var şu an. Diğer radyoda dinliyorum Mavi kardeşimin mesajını okurken. Bak ben burada konuşuyorum. Nasıl bir iş? Anlamadım valla.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Seyran. Aleykümselam kardeşim. Şakran T1-17 yatmakta olan koğuşun selvi boylu yakışıklısı Çekler Bakır'a selam olsun. Çekler, aslında hepimiz insanların gerçek yüzlerini biliyoruz. Bazen gerçeklerden kaçmak istiyoruz, yakıştıramadığımızdan değil. İnanıyor gibi görünüyor, inanmıyoruz. Güveniyor gibi görünüyor, güvenmiyoruz. Sadece herkesin yüzündeki maskeyi kendisi çıkarsın istiyoruz. O maskeyi kendimiz çıkarıp ellerimiz kirlensin istemiyoruz çünkü. Murat abi, Çekler için İbrahim Tatlıses'ten Başı Beladım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-17 koğuşundan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu ve Can abim Çekler Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Delen ve Ağdayı Taşkın Eletosa. Ben T1-17 koşulan Apo Kandemir, farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem, Birlik İbo Akbaş, Mami Birlik Çınar, Birlik İbrahim Erişen, Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Apo Kandemir ve Çekler Bakır'ın Ekrem, Birlik İbo, Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. İyi yayınlar Murat Bey, ben Hacı Oflu. Buradan Beyüş Koğuş'taki sevgili eşim Halime Keleş'e seslenmek istiyorum. Canım eşim, hasretin her geçen gün biraz daha büyüyor ama sevgimiz her şeyden güçlü. Bil ki seni bekleyen, dualarında seni eksik etmeyen bir eşim var. Gün gelir demir kapılar açılır. Kavuşuruz, o zamana kadar güçlü kal, yüzündeki gülümsemeyi kaybetme. Dostların Meral Düzel, Fatma Tuğçe, Kaykaş, Didem Su, Engin Yürek ve Nuriye Yaybuğa da selamlar olsun. İsmail Türüp'ten Oflu ile Şeytan şarkısı benden armağan olsun. Murat Bey, ben Cihan Köse'de, buradan Beyüş Koğuş'taki kardeşim Halime Keleş'e sesleniyorum. Kardeşim, dostluk dediğin iyi günde değil, zor günde belli olur. Bil ki buradan seni unutan yok. Ne kadar uzak olursan ol, gönlümüzdeki yerin aynı. Başını dik tut, moralini bozma inşallah. Yakın bir araya gelip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan Meral Düzel'e, Fatma Tuğçe Kaykaç, Didem Su, Engin Yürek ve Nuriye Yaybu'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Murat Bey, ben Beyüş Koğuş'tan Halime Keleş, buradan tüm dostlarıma ve sevdiklerime selam göndermek istiyorum. Hayat bazen insanı sınar ama dostluklar ve güzel insanlar ayakta tutar. Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaç'a, Didem Su, Engin Yüre, Nuriye Yaybu'ya sevgilerimi gönderiyorum. Güzel günlerde yeniden bir araya geleceğimize inanıyorum. Uygar Danay'dan Adım Sanık şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Ben Üçnolu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeşim. Çok şükür, hep beraber yol alın kardeşim benim. Senin aracılığınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, Can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf, Gülçin, Hasan, Güneş, Ömer Elmastaş, bu derli insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal, Aykut, Ceyhun Hocal, bu derli insanlara grup yorumdan Ölümden Öte Ne Var şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Ben Üçnolu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal, Aykurt dostlara Mahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgür Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu Umut Arslan, Fevzican Kardeş Karadeniz. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar ardında olabiliriz ama yüreğimiz hala sokak kadar özgür. Bizi yokluğumuzla ölçenler dönüşümüzle tanışınca susacaklar. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a bin selam olsun. Bizim sevdamız mesafeyle sınanır, yoklukla değil. Sen orada, ben burada.

ama aynı yüreğin içindeyiz. Seni çok seviyorum kalbim. Halit Bilgeç, Ayazlar Düşmeden Gel. Murat abi, ben Hasan hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu'nun tek oğlu. Kadın kapalıda olan annem Esen Beyaz Duman radyo başına. Canım annem, seni çok özledim. Canım babam, seni de çok özledim. İnşallah çıkacaksınız canlarım. Beni merak etmeyin, halalarım bana çok güzel bakıyor. Sizleri çok seviyorum. Murat abi, iyi yayınlar. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna güzel karım, iyisindir inşallah. Ablama eşya aldırttım, sana yatıracaktı bugün sana. Sen de yazılı olmadığı için yatıramamış, kargoyu yapacak. Öpüyorum seni güzel karım, Allah'a emanet ol. Bence 12 koğuşundan Ayça, Atak TKA9 koğuşunu olan canımın içi kocam Sultan Atak, seni çok seviyorum. Bu son günlerimiz bitecek, öldürmeyen acılar bizi güçlendirir. Murat abi, canım kocama Gökhan Namlu'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi, Şakran T4A15'te yatan canım eşim Şakir Söylemez. Sensiz geçen her gün biraz daha zor geliyor. Özlemin kalbimin en derin yerinde büyüyor. Seni düşünmeden geçen tek bir anım yok. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Seni hasretle seviyorum. Şakran T4A15'te yatan ruhumun yarası Şakir. Senin yokluğun içimde dinmeyen bir sızı gibi. Ama bil ki hangi mesafe girerse girsin araya, kalbim hep sana ait kalacak. Sana olan sevgim çocukluğuma çok benziyor. İkiniz de yaşayamadım ama bir umudum var, o da sensin. İyi geceler sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. T3A20'den Bekir Güler ben. Aleykümselam Bekir kardeşim. Abi, senin aracınla Ekrem Birliğe sesleniyorum. Eko gönderdiğin bayram mesajını aldım. Evdekilerle problem vardı. Mesajına dün dönüş yaptım. Sen telefona girmediğin için hala dönüş yapmadın bana. Acil evimi ara, ablama mesaj at benim. Sana yazdığım mesajı dinle. Yarın saat 12'den sonra yayınlanması için bana mesaj at. Seni seven abin Yeşildeleri Bekir. Murat abi, bu mesajı okursan sevinirim. Allah'a emanet ol. Sen de sağ ol Bekir kardeşim hepimiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuştan Serkan dede. Aleykümselam Serkan kardeşim. Serkan dede der ki, pusulası menfaat olanların çizdiği rota, pusulası vicdan olan adamların gemisini batırmaya yetmez. Biz kendi denizimizin kaptanıyız. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Serkan dede, sağ ol Serkan kardeşim. Abim, ben Sezen Çalıkuşu, kocam Bey Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Yazdıklarım hislerimin yarısı bile değil. Seni sen düşün, gün bitiyor, sen başlıyorsun. Abicam, bizim için Yıldız Tilbe Çat Kapı çalarsan sevinirim. Murat abim, Şakran T3A12'de bulunan tek sevdiğim Balçovalı Fatih Akda. Senin için kor ateşten kül deseler yalın ayakla gelirim sevgilim. Senin kışını kimsenin baharına değişmem. Seni çok özledim. Umarım en yakın zamanda kavuşuruz canımın içi. Bazen çok doluyum, sana olan özlemim taşıyor gibi hissediyorum. Ama umutla beklediğim tek yarınsın aslan sevdiğimi. Ali Kınık'tan bildiğin gibi değil, sana gelsin en güzel hayalim. Şakran kapalı cezaevi T3A12'de yatmakta olan değerli kardeşim Fatih Akdağ gelsin. Bizi bir tek Allah yargılar. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter, aldırma iki gözüm aldırma. Bugünlerde geçer, seni seven kardeşin Mahsun Kılıç. Ayvalık açıkta yatmakta olan canımdan çok değer verdim. Biricik prensesim Hülya Ormanoğlu. Buradan sevgimi ve selamı yolluyorum. Bir tanem, ben dün avukatla konuştum. Dosyan Söke'ye gelmiş. Senin özgürlüğüne kavuşman an meselesi biliyorum. Çok merak ediyorsun ama inan çok az kaldı canım. Seni çok seviyorum. Tüm kader mahkumlarının tez zamanda ailelerine kavuşması dileğiyle. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan çok değer verdiğim kardeşim Şehriban Fidan'a selam olsun. Kardeşim Şehriban için Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını çalarsanız sevinirim. Var mı mesaj? Hacı Oflu kardeşim, az önce okudum. Ben okurken sen yazıyordun. Halime Hanım, bak Hacı kardeşim demiş ki iyi akşamlar, bizimkileri okumamışsın, unuttun herhalde. Dediğinde ben senin mesajını okuyordum. Telefon görüşürseniz size zahmet söyleyeyim. T1A14'te yatan bebekom Mahmut Tütüncü'ye sevdiğim adam. Ömrümün geri kalanı ömrüm.

Rabbim size feda olsun. Rabbim senin kalbine, gönlüne, yüreğine dayanma gücü versin. Seni darda koymasın, çaresizliği yaşatmasın, ama şunu hiçbir zaman unutma. Kızımıza her an, her saniye seninle olan anlarını izletip, senin sesini dinletip gel babamız diye ettiğimiz duamız hiç bitmez. Sana ömrümü adadım be sevgilim. Gel artık, gel de ben de dinleneyim o göğsünde. Gel de bitsin bütün derdimiz. Seni çok seviyoruz bebekom. Mahmut Tütüncü Dinet'ten Merse şarkısı Armağan Olsun Aslan Kocama. Bu vakte kadar sizler için gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Şimdi kayıt mesajlarımızın son bölümü kaldı. Onları da paylaşacağım. Sonrasında bir şarkı, sonrasında operatör üzerinden kaldığım yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 Koğuş'tan Muhammed Yeni Gün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yeni Gün olmak üzere. Abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Eres. Bütün abi dost kardeşlerime selam olsun. Adaletli güçlünün yanında olanın adaleti olmaz ve selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C13 Koğuş'tan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der bütün. Kadın kapalı B10 Koğuş'undaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun hep. Dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen. Her şeyi erteledim, erteleyemedim. Bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 Koğuş'tan Enes İnce. Birlikte kader birlikleri yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovuyoz, Onur Önder Marko, Hasan Murat Azo Anaç, Ramazan Yıldırım Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğanay, adı geçen abi ve kardeşlere ve dostlara selamlar olsun. Müzik.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 ve 3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder Gatto, Ozcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Murat, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mari Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan mahalle çocuğum Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3'nolda bulunan derli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder Tetik, Koppo Ozcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4 B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çaldarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül Şiar, Alp Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız Sekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, Namıder AK47, aleykümselam Hakan kardeşim.
Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli, Ahmet Gezer, Murat Erez, Namıder, Balina, Batuhan Özgür, Namıder, Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Fasul, Namıder Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmuz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin, Namıder AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, Namıder Ağrılı, İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Can dostlarım Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, Namıder Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, Namıder Balina, Batuhan Özgür yani Bozo Köylü, Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı, Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, Namıder Balina, Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina ve Burhan Ormancı.

0: Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve Derdi Dostum, Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım. Bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabrikan Demir, Taşkın Eleftos, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmus Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Eres, Namıder Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Tosu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Evet, hemen bu şarkımızı da dinleyelim. Ondan sonra operatöre geçelim. Kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e bir şarkı sonrası.

Evet, kaldığımız yerden devam şimdi. Şunu bir açalım önce. Hemen şöyle açalım bakalım. SMS mesajlarımızı kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 Doğanlar Koğuş'tan Fafi Dursun, kral babam derdi Mümin Doğan. Dünden bugüne bana yol gösteren Allah varlığını eksiltmesin, yokluğunu göstermesin. Sana bu can değil, canlar feda, seni seven Halef'in Fafi Can. Ben T1 B3 Koğuş'tan Murat Akgün. Başta ağdayım Taşkın Eletoz olmak üzere Arman Edes, Arman Enes Toz, yanlışlık var. Arman Eletoz, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Zübeyir Güç, Hikmet Çaymaz, Ramazan Çetin, Egemen Gürbudak, Mert Şenburak, Kılıç selam olsun, Özkan Hamit'ten tu tu armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abilerin güzeli. Aleyküm selam kardeşim benim, estağfurullah. Foça açık cezaevinde yatmakta olan aslan parçam, nefesim, yaşama sevincim, her şeyim olan can dostum, can evladım Tarık Akkaya. Aslan parçası, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere sevdiklerimle beraber. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Her şey gönlünce olsun inşallah. Abi sana zahmet. Çalar mısın Müslüm Gürses'ten Aldana Aldana? Çalarsan bütün kader mahkumlarına, abilerime, ablalarıma, bacılarıma, kardeşlerime, herkese selam olsun. Bu şarkı benden herkese gelsin. Yarım gelen bir mesaj. Ben C7'den İlayda Doğan, T3C15'in en yakışıklı abisi Mehmet Doğan'la gece söz. Adaletin söz konusu olduğu yerde merhamet hakkını kaybeder. Sıradaki şarkı bize gelsin. Canım, kanım, abim, ablan ve ben seni çok seviyoruz. Ben T1C8 Murtake'den Selman Şahin, aynı kurumda ve aynı kampüste olduğum değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Çetin Ayçiçek, Çetin Çırpı, Ali Koyuncu, Murat Değirmencioğlu, Ali Kaytak yani Sinek Ali ve canım abim atam olan abim Enes Şahin, yeğenim olan Ümit Şahin, Bertu Özçınar, Baran Alakuş Tekin, Can Babaçörs, Ender Yılmaz'dan Vurdular Beni şarkısı tüm Murtake ve Kuruçay çocuklarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Efe Küznek, İkinoğlu C7 koğuşuna yatmakta olan Reis Hüseyin Ejder abime selam olsun. Abi sabret, bu günler geçecek biliyorum, zor. Seni en iyi anlayan benim abi. Allah sabredenlerle beraberdir, alacağız seni o zindandan. Gün olur Yusuf zindandadır, gün olur Yusuf Mısır'a sultandır.

Ben Efe Küznek, Ekinoğlu C7 koğuşuna yatmakta olan Reis Hüseyin Ejder abime selam olsun. Abi sabret, bugünler geçer. Biliyorum zor, seni en iyi anlayan benim abi. Çıkınca konuşacağımız çok şey var abi. Dost zor günde belli olur. Biz zor günlerin adamıyız, kolay bizim işimiz değil. Senin her zaman yanındayız Reis Hüseyin Ejder. Galatasaray tribünün sefiri sensin abi, biliyorsun reis hep peşindeyiz. Şakran T3C10 koğuşuna selam olsun. Ben Şahin Gündoğan, koğuş büyüğüm başta olan Osman Öner abim ve kader ortaklığı yaptığım kardeşlerim. Rabbim sizleri tez zamanda ailelerinize, evlatlarınıza kavuştursun. Dostun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakar. Rabbim tüm insan oğlunun kalbine merhamet versin. Allah'a emanet olun. Şahin Gündoğan der ki, demir kapılar bedenimizi ayırır, kardeşliğimizi değil, cansınız candasınız. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Sait kardeşim. Abim, senin aracınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan sevdiğim kadına Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim beni duyuyordur. Nuran'ım, iki gözüm, tek düşüncem, ummadığım anda karşıma çıkan mucizem. Geçmiş Kurban Bayramını kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mektubunu, cevabını dün yolladım. Anlatılması gereken her şeyi yazıp anlattım kendine. Çok iyi bak. Ayrıca benim adıma Nehir Reis'in de bayramını kutlarsan sevinirim. Her ikiniz de Allah'a emanetsiniz. Seni seviyorum. Bunu da unutma. Murat abim, ayrıca senden Nuran Gökçan'ım için Müslüm Gürses'ten Biri Biliyor Bilsen şarkısını çalarsan sevinirim. Ayrıca senin de geçmiş bayramını kutluyorum. Sen de Allah'a emanetsin abim. Sait Faik Ölçen. Sağ ol Sait kardeşim. Hepimizin inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Nurettin Ersar'ı. Aleykümselam Nurettin kardeşim. Kadın kapalı C9'daki gönlümün sultanı eşim Fatma'ma seslenmek istiyorum. Ömrüm, sen benim umudumsun, sen benim vazgeçilmez sevdamsın. Geçmiş bayramını kutlarım. Kendine çok iyi bak. C9'daki Feride annemin ve kardeşim Emine Büyük Kayıkçı'ya da çokça selam ederim. Nurettin Ersar'ı. Selam Murat abim, ben Beyki'den Emel Madak. Geçen bir istek attım, bir kelime hatası oldu. Biz derlilerim diye attık, sen derlim diye atmışsın abi. Sana zahmet gönderdiğimiz o mesaj, isteği düzeltmek istiyoruz koğuşumuzun adına. Adaleti sağlayan Dilara Yılmaz, Canan Batur, Meltem Toprak'ta, Damla Ateşal Çiçek Özek, Müge Köse oğlu, C15'te yatan canıma can olan İkram Madak, benim seni görmem lazım, bu şarkı sana armağan olsun. Öncelikle aleyküm selam Emel kız kardeşim. Doğrudur, olabilir. Şimdi mesela şimdi okuduğum mesaj içerisinde aslında dışarıda yazan kardeşlerimiz yazdıklarını bilmiyorlar. Bir tek senin için demiyorum Emel kız kardeşim, genel anlamda. Biz yaklaşık 7 yıldır buradayım. 7 yıl içerisinde birçok kardeşlerimizin artık ismini ezbere biliyorum. Soyadlarını da ezbere biliyorum. Şimdi kelime hatası %5'i benimdir. O da kafam yorgundur. A'yı B diye görebilirim ama sonra düzeltiyorum. %5 bu benim eksikliğimdir. O da yorgunluğunuza verin. 7 saat size burada hizmet ediyorum. Bazılarında şimdi mesela, şimdi Emel kız kardeşim, seni örnek göstereyim. Senin mesajın içerisinde yazan, dışarıda yazan kardeşlerim, birkaç kız kardeşimin adı da yanlış, soyadı da yanlış. Ama ben onları bildiğim için düzelterek okuyorum. Eğer böyle bir yanlışa mail vermişsek, sebep olmuşsam kusura bakma kız kardeşim benim. Ama derlim yazmıştır. Siz derlilerim demişsinizdir. Ben derlim deme şansım %2'dir. Çünkü niye? Derlilerim. Öyle o şekil okurum. Derdim olarak %2 ama gene de kusura bakma kız kardeşim. Belki kardeşlerimiz yanlış anlamış olabilirler. Ona mail vermişsek, sebep olmuşsak kız kardeşim, kusurumuza bakma. Olur, yorgunuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Nurettin Ersar. Öncelikle canım kanım olan akrabalarım Hasancan Toğrul ve Muhammed Ali Gökün ve dostlarım Fırat Gizgin Köylü, Mehmet Bocal, Azat Özışık, Mesut Ademir, Görkem Sarı, İbrahim Çelebi, İlhan Karaka, Emre Özdemir'in geçmiş bayramlarını kutluyorum. Sizlere seven Buca'dan Nurettin Ersar'ı. Aleykümselam Nurettin kardeşim. Ben Alena Özsülükçüler. Kardeşim Firdevs Deringöl radyo başına. Firdevs güzel dostum, sabır kardeşim. Umutsuz olan bedenlerdir, hayaller değil. Seni çok seviyorum. İlk önce Allah'a, sonra aynadakine emanetsin.
Ben Alena Özsülükçüler kardeşim Firdevs Deringöl radyo başına. Firdevs'im, güzel dostum, sabır kardeşim. Onsuz olan bedenlerdir, hayaller değil. Seni çok seviyorum. İlk önce Allah'a, sonra aynadakine emanetsin. Ben Başak, Şakranti 2A4'te yatmakta olan abim Abbas Can'a selam olsun. Kavuşmamıza az kaldı. Hepimiz seni bekliyoruz abicim. Özellikle Emrah, Emine, Mami, Erdi, Ebru, Zeyno, Gözde, annem, bacım ve yeğenlerin çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Hep seni anıyoruz. Çıkacağın günü bekliyoruz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sana babaannenin ve Musa amcanın en sevdiği Fatoş Özgür'den Yılan Dağı'na kar yağmış gönderiyoruz. Mamilerin çatısında seni dinliyoruz. Umarım sen de bizi dinliyorsundur. Yarım gelen bir mesajımız. Ben İzmir'den Oğulcan Sarı Balık Şakran cezaevinde yatan TKC7'de Hüseyin Ejder abime, abi elbet bir gün tekrardan yan yana olacağız. Ultrastan İzmir'i, ailemiz hep yanında. Çok Semih abimize sana söz verdiğimiz gibi hep destek olup yanında oluyoruz. Emin ol, seni çok özledik ama dimdik ayakta, başımız dik seni bekliyoruz. Tez zamanda görüşmek dileğiyle abi. Sen bize aile olmayı öğrettin. Senin hakkın ödenmez, kardeşlerin seni bekliyor. Ultrastan İzmir. B2'de yatmakta olan Emel Madak, C15'te yatmakta olan İkram Madak radyo başına. Canıma can olan sevdiğim, geçmiş bayramın kutlu olsun sevdiğim, size bir söz bırakmak istiyorum. Bak mesela Emel kız kardeş, sana bir söz bırakmak istiyorum diye düzeltelim. Bir gün gökyüzü gibi mavi olmayı başarırsanız martılar hep sizin yüreğinize ev sahibi yapar. Benim sizin yüreğime sahiplendiğim gibi seni seviyorum İkram. Yıldız Silva, aklım hep sende olsun. Murat abi selamun aleyküm. Şakran kadın kapalı B7 koğuşundan tahliye olan Fatoş Ayta radyo başına. Oradan birine selam göndermek istiyorum. Gülten Koyuncu, benim anne yarım göz bebeğim ablam. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hiçbir gülümseme senin çatı kaşının yerini dolduramaz. Seni çok seviyorum Gülten Koyuncu. Aleyküm selam kardeşim. Ben Ayşegül, sevgili eşim Genco Yavuz'a sevgi ve özlemle selamlarımı iletiyorum. Canım eşim, seni çok özledim. Sana olan özlemim tarifi yok. Sensiz geçen günlerin bana ızdırap gibi ama geleceğin günün hayali ile yaşamaya çalışıyorum. Ama olsun, sen iyi ol, elbet geleceğin günü de göreceğiz. Sabır diliyorum sana da bize de. Elbet bir gün beklenen ve özlenensin sevgili eşim. Seni çok seviyorum. Ahmet Kaya şiire gazete şarkısını sana armağan ediyorum can eşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 koğuştan Barışcan Tarım. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Onur Gezginli kardeşim, Onur Gezginli başta olmak üzere Ahmet Salçın, farklı koğuşlarda bulunan mahalle çocukları Murat Pars, Serhat Cebel, Şakran Tekide bulunan Aslan kardeşim Emrecan Tarım'a, Aslan abim Tayfun Tarım'a ve Hayati Çankaya kardeşime, sizin dünyanızı aydınlatan ışık bizim hayatımızı kararttı. Hak eden bütün dostlara selamlar. Müslüm Gürses'ten mil çekmişler sanki. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B8 koğuşundan kaleli Melo. Aleykümselam kardeşim benim. Canlarım Tülay Yatmaz, baş belası Ramo Temel Burcu Gepsen. Bir sen yatmaz Zeynep Uçar. Dişi aslanlardan aslana Efe Yakışır'a selam olsun. Canımızı sıkacak cesareti olanın sonuna katlanacak gücü olmalı. Abi bizim için Sinan Kartal kafama takmayı bıraktım, artık çalarsan sevinirim. Ben T4A2 Doğanlar koşulan Fafi Salih Dursun, öncelikle atamız Kral Mümin Doğan ve onun derdesi Mesut Turan selamlar olsun. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'a dost olabilmekte. Bütün koş arkadaşlarıma selam olsun. Geceniz güzel olsun kıymetli insanlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'tan Semih Ortaç. Aleykümselam Semih kardeşim. Şakran kadın kapalı B3 koğuşuna bulunan sarışınım Ayşegül Yılmaz'a, canımın içi seni çok özledim. Sen benim en doğru yolum, en güzel sonumsun. Sen benim sol yanım, başımın tacısın. Seni çok seviyorum. Ben her zaman yanındayım sevgilim. Çok yakında güzel günlerde kavuşacağız Melih. Murat abi sarışınım için Ela Gözlüm şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim ben C11 koğuştan Seçil Göçer. T1A11'de yatan eşim Polat Göçer radyo başına. Bu günler de geçecek. Her şey güzel olacak. Seni seven sayan eşinden Gözlerinde Gece Oldum şarkısı armağan olsun. Eşin sana kurban olsun canım adam. Ben Şahin Gündoğan Şakran Teş Ceon koğuşundan can kardeşlerim Mert Demirhat ve Rohni Zengin, aynı koğuşu paylaşanlar sadece duvarları değil,
ekmeği, derdi ve umudu da paylaşırlar. Zor günlerde yan yana duran dostluk yılların dostluğundan daha geçerlidir. Demir kapılar ardında olsanız da birbirinize sahip çıkmanız en büyük zenginliktir. Rabbim birliğinizi, kardeşliğinizi ve sabrınızı daim etsin. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece adamlık ve vefa kalır. Selam olsun aynı havayı paylaşan yarım gelen mesajınız. Ben Gülgün Akkoyun. Şakran Cezaevi T1 A5'li olan oğlum Çağlayan, Özkan ve Bedirhan Akkoyun için bilsen çalar mısınız? Çağlayanım, annem, ben hep senin yanındayım. Seni çok ama çok seviyorum. Bugünlerde geçecek, az kaldı kuzum kavuşmamıza. Şakran T2 A4'te olan Abbas Can'a selam olsun. Baban, annen seni özlüyor. Seni bekliyoruz oğlum, canımız. Seni bekliyoruz, öpüyoruz. Tokat'tan selamlar. Ben B7 koğuşuna bulunan güzel kızım Berfin Kavtelek için ve arkadaşlarına sevinç eksende kalmış şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Gündüzden nereden bilecek gecelerin bize ne masallar anlattığını. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Halil Karagöz. Üçnoğlu'da yatmakta olan kardeşim Halil İdem. Kardeşim cambazım, sesin solun çıkmıyor aslan kardeşim, merak ettim seni. Sana faks yolladım. Yanındaki kardeşlere de selam olsun. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Halil Karagöz. Şakran T1'den ben o gün Özdemir. Kadın kapalı B1'de olan aslan eşim Deniz Gizbebek Özdemir radyo başına. İnşallah mahkemen hayırlı geçecek. Sen yine haber verirsin. Her şey güzel olacak. Bir ömür seninleyim. Kelepçeyle gittiğin o yerden kanatlarınla döneceksin. Unutma, melekler sana benzeri için ölümsüz. Seni çok seviyorum aslan eşim. Merhaba Murat abim, ben Gamze Gökçan, sağ ol kardeşim. B9 koğuşuna bulunan aşkım bacıma sesleniyorum. Bacım yine telefon yasağı almasın, yeter bir yerinde dur artık. Şakranda salladım valla, dün Torbalı'ya gittim. Velat'ın, Kadir'in, Musa'nın, Tosçu'nun selamları var. Hepsi seni soruyor, hepsi görüşe gelmek istiyor. Gidin alırlar dedim, kandırdım hepsini. Allah. Bu Gamze neyin kafasını yaşıyor ya? Hepsini kandırdım diyor. Gelirlerse selam söyle. Aha aha çocuklar iyi. Ben de bildiğin gibi seni çok özledim. Rabbim bir an önce senin özgürlüğüne, çocuklarına ve bana kavuştursun. Seni çok severim. Aha aha kelimesini o yazmış yani. Bizim haddimize değil bu kadar. Harbiden bu kız neyin kafasını yaşıyor? Murat abi, ben C11 koşulan Şeyma Bengü. Aleykümselam kardeşim benim. Başlarını sevdiğim oda arkadaşım Turgut Reis'in karısı Esra Argaç'a, akabinde Polat Göçer'in eşi Seçil Göçer'e, Abdullah'ın eşi Turan Şükür Ova'ya ve çocuklarına hasret dostlarım Özge Örenler, Elif Çiçek, Gülcan Erdem ve Gurbet Aydemir'e çok selamlar. Son olarak T3C6 koşuna yatan sevgilim Ömür 6 kardeşlere selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Her şey güzel olacak. Deniz Biricik, seni seven ailen, seni çok seviyoruz. Biz seni hiç düşünme. Sen iyi ol yeter, seni çok seviyoruz. Paşam Allah'a emanet ol. İyi ki doğdun Baran'ım, iyi ki varsın teyzem. Nice bizli yıllara, seni çok seviyoruz. Tez zamanda kavuşuruz inşallah. Ben Rafet Kale, güzeller güzelim Minem. İsyanım sensiz geçen her güne. Umudum kavuşacağımız o güzel güne. Seni her geçen saniye bir öncekinden daha çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi geceler. Deniz Biricik, ben anneannen, deden, seni çok seviyoruz, elbet bir gün kavuşacağız. Ben Rafet Kale, sevdiğim kadınım Minem, sen benim gülüşümde ortaya çıkan mutluluğum, gökyüzüne dalıp gittiğimdeki özgürlüğümsün. Seni seviyorum, her zaman aklımda ve kalbimdesin. Ulviye Uçar, Dilek Karakaya, Çilem ve Elif Bozkurt kardeşlerime de selam olsun. Murat abim hayırlı geceler. Şakran kapalı kadın, C11 koşulan Semra, Hilal, Melis, Şataf, Hüksel, Gökçe ve Gurbet adına gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kendisini okyanusta yüzüyorum sananların sonu hep süs havuzunda son bulur. Bizim için yıldız silbeden iki kadın bir adam armağan olsun. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı. Kadın kapalı C8'de bulunan sevgilim Ecem radyo başına. Haberini aldım canımın içi. Bilgileri ablayla bana gönderirsin. Zaten mektupta sana kardeşimin numarasını yazdım. Benden derdime Ravis güzel kadın armağan olsun. Deniz Biricik, ben İstanbul'dan kardeşin. Seni çok seviyorum çirkin abim. Şakran T1 14'te yatan aslan kocam İbrahim Zeybek. Aşkım seni çok özledim.
Bir an önce gel. Dört gözle seni bekliyorum inşallah. Bu hafta çıkacaksın açığa. Sensiz hiç çekilmiyor burası. Seni çok seviyorum. Aklım hep sende. Sen gel hemen sana mangal yapacağım. Çok çok öpüyorum seni. Hadi iyi geceler aşkım. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı dayım Doktor Zeki Kaya'yla gece bir söz bırakıyorum. Niyet neyse akıbet odur. Niyeti bozuk olanın akıbeti yolumuza düşsün. Bizi seven eşimize, dostumuza Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Kolay gelsin Murat abi. Biz T1C7'den Ferhat Turgay ve Tweet'i Muhammed Aydın İbrahim Erişen abim. Tweet abim yanımda. Sen neredeysen acil haber yolla. Seni seven canın Ferhat Turgay. Murat abi, İvo abi radyo başına çağırırsan sevinirim. Seni seviyorum abi. Aleyküm selam Ferhat. Sağ ol kardeşim benim Ferhat Turgay. Ben de seni sizleri seviyorum. İbrahim Erişen, İbrahim kardeşim. Sana da selamlar olsun. Muhtemelen duymuşsundur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Boz Yakalı Ahmet Topçu. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bir su tanesi roman havası. Burak Sancak, Süleyman Akan, Ali Aşkın, Muhittin, Barış ve abi kardeşlerime, tüm Boz Yakalı çocuklarına gelsin. Vefa bilmeyene ayıracak zamanım, kıymet bilmeyene verilecek selamım yok. Ben Medine Gündoğdu. Şakran T4B4 koğuşuna yatmakta olan canım kardeşim Hüseyin Gündoğdu'ya. Bugünler de geçer kardeşim. Seni seviyoruz, Allah'a emanet ol. Bu şarkı ona armağan olsun. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin. Hemen sayfamı değiştireyim. Şöyle açalım. Ben Egemen Aydemir, Şakran'da yatmakta olan Hüseyin, Ejder ve Koğuş'ta yatmakta olan bütün arkadaşlara selam gönderirim. Çok sabırlar dilerim. Herkese iyi akşamlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Celal Gündoğdu. Şakran T4B4'te yatmakta olan aslan kardeşim Hüseyin Gündoğdu'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Bugünlerde gelir geçer kardeşim. Gözün arkada kalmasın, özlenen ve beklenesin. İbrahim Tatlıses'ten gel canımın parçası. Gel canımın parçası olsun. İyi akşamlar. Ben Çeşme'den engelli Yusuf. Şakran cezaevinde yatan Deniz Atay. T1B9 Hüseyin. Ejder T2C7 Murat Acarlı. T2C8 Ömer Yıldız'a gelsin sıradaki şarkı. Ben T4B10'dan Hasan Özyaşın yani Efo. Kadın kapalıda bulunan biricik eşim, sonsuzluğum, sonsuz aşkım Filiz Özyaşın. Bugün sesini duymak dünyanın en güzel hissi. Mutluluğumuz daim olsun. Her şey az kaldı. Çok yakında ellerinde yine ellerim olacak. Sen benim bu hayatta tutundum tek dalsın. İyi kimsin, seni çok seviyorum. Efon. Ben İzmir'den Hanife Yeşil. Şakran cezaevi T2C7 koğuşuna yatmakta olan Hüseyin Ejder kardeşime selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle kardeşim. Ben Şakran T2A1 koğuşundan Murtakeli Bertu, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Atakan Lüder olmak üzere. Can yoldaşlarım Uğurcan, Bilgi, Atakan, Koçak, aynı kurumda ve farklı kurumlardaki Murtakeli kardeşlerim Ümit Şahin Ali Koyuncu, Kerem Cem Çatalbaş, İrfan Er Ateşli, Çetin Ayçiçek Çetin, Çırpı Nihat Öztanık, hepsine selam. Kibariye penceresiz kaldım anne. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA1 koğuşundan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta canım kanım Atakan Lüder olmak üzere abi kardeşlerim Çakır Koçak, Abdi Bilgi, Bertu Eros Çınar, Atakan Koçak, Onur Koçak, Ozan Yıkar, Mert Camcı, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Alperen Aldanmaz'a, Agit Fırat Çergel, Ertuğrul Gürgür, Polat Denerli, beni tanıyan herkese selam olsun. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Ben Çeşme'den engelli Yusuf Günyar. Şakran cezaevi T2B13'te yatan İsmail Çınar'a gelsin sıradaki şarkı. Foça Açık cezaevinde yatan Agit Berke Birici, gözümün baktığı yerde olmasan da gözümün daldığı yerdesin. Seni çok özledim. Aldanırım şarkısı dinlersen ben aklına geleyim hep. Allah'a emanet ol. T3C16 Doğan Akkaş Gülben Altından Biricik kuzenime bu şarkı lütfen okuyun, onu çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yusuf Güney, aleykümselam Yusuf kardeşim. Canım eşim Sibel Güney radyo başına. İnsanlar sevme yan yana olmak zannediyor. Oysa sen benim uzaklatan kalbimsin. Annelerden haberini aldım. Yemeğine içmene dikkat et, anladın sen onu. Müslüm Gürses, diğer yarım seni seven kocan, koca Yusuf.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ahmet Çul Hacik. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Şakran teki Ceydi koğuşuna yatan Aslan abim Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki abi kardeşlere selam olsun. Ayrıyeten C1B9'da yatan Deniz Atay kardeşime de selam olsun. Allah sabredenlerle beraber. Liste 3C7 yatmakta olan İbrahim Acar, Halil İdem, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan canımız kanımız Emrullah Ete doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde ailenle geçirmen dileğiyle kardeşim. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Efe Şükrü Ünal, T1B9'da yatan Deniz Atay kardeşime, T2C7'de yatan Hüseyin Ejder abime, T1'de yatan Ömer Yıldız kardeşime çok selam söylüyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Kardeşleriniz aslan gibi sizinle.

Şakran Cezaevinden Sibel Güney'e selam ve sevgiler iletiyoruz. Ablaların güzeli, gelinin Berivan, Baran ve yeğenlerin olarak seni çok özledik. Seni büyük bir özlemle bekliyoruz. En kısa sürede yanımızda olacaksın inşallah. Canımız, kanımız, siboşumuz. Seni çok seviyoruz. Kalbimiz hep seninle. Metin Işık Aydan Güzel şarkısı armağan eder misiniz? Hemen şunu bir kez daha yenileyelim. Şunu babadan dinleyelim. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam etsin. Murat'la gönülden gönüle.

dedi baba. Kendimize geldik. Biz T3C7'de yatmakta olan Hikmet Ören, Umut Mustafa Boz, Berkan Şanlı, Derman Alınca, Hüseyin Büyük, Aydın, Taylan Ozan denli Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan canımız kanımız Emrullah Ete, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ile geçirmen dileğiyle kardeşim. Ben T2A4 koğuşundan tahliye olan Semih Yolcu, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat Dayıma ve Vanlı Furkan abime selamlar olsun. Akabinde Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Okan Özel, Cevdet Kalkan, Mertcan Karayüz, Mami Birliğe selamlar olsun. Ben TK4 koğuşundan tahliye olan Semih Yolcu, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat Dayıma ve Vanlı Furkan abime selamlar olsun. Akabinde Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Okan Özel, Cevdet Kalkan, Mertcan Karayüz, Mami Birliğe selamlar olsun. T1'de olan dostum Samet Özdemir ve kardeşleri Demir Özdemir, Enis Özdemir radyo başına, ben Kürşat Ekmekçi kardeşiniz. Kardeşiniz yanımızda haberiniz olsun. Gözünüz arkada kalmasın. Mahsun, Oğuz, Cengiz, Özdemir, Mert Güler, Surat Konuk ve Oğuzhan Ekmekçi'nin çok selamları var. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Murtakeli. Ümit Şahin, aleykümselam Ümit kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ada Tepeli Bilal Ayık Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş. Başta olmak üzere ardından akabinde bulunan Tepecikli Yıldırım, Batırlı Kuruçaylı Sergen Lafanlar. Uğur artı Hakan Can yazıyor ama Hakan Can olabilir mi? Kardeşlerim. Hakan Can artı Berat Şahin, Berkkaya, Botan Kartal 4-0'da bulunan Ali Koyuncu kardeşime Çetin Ayçiçe selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bu derle abi dostlar Ahmet Kaya'dan karar vermek zor. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Nil Dikkulak, TK15'te yatmakta olan Ümit Şahin'e mesajım var. Can parçam, ümidom, biz hep pastalarımızın mumlarını beraber üfledik. Bu senede payımıza ayrılık düştü. Olsun. Biz çok güçlüyüz sevgilim, bunu da atlatırız. Umudunu sakın kaybetme. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu yaşın senin özgürlüğüne bize kavuştursun. Seni çok seviyorum ümidom. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısı armağan ediyorum sana sevgilim. Çalarsan sevinirim Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. T1C6 koğuşlan ben Mehmet Yıldırım. Namı Der Gedizli Memişu, aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta can dostum olmak üzere Mehmet Ali Alak, yani namı der eşkıya. Gece güzel bir söz bizden sizlere bir armağan olsun. Eyseydik her kapıdan geçerdik diyenlerin hepsi şimdi mahallede kambur geziyor. Yan mırın yan azadi elbet Roje. Kozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı tüm canlara armağan olsun. T4B7 yatmakta olan Ahmet Sil, canım aşkım ömrüm, seni çok ama çok seviyorum. Bu dünyaya bir daha gelsem yine seni severdim sevgilim, bunu unutma. Hep iyi ol, olur mu? Her şey geçecek bitecek, sana kurban olurum ben sevdiğim, sevgin, sevdiğin Gülfem. Selamünaleyküm lider, ben Altındağ'dan Reşu, aleykümselam. B9 koğuşuna yatan Nuran Gökçen radyo başına. Reis ne yapıyorsun? Ya telefon yasa almışsın, Gamze söyledi. Selamını aldım ve aleyküm selam. Balkonda keyif yapıyorum. Bir sen eksiksin, çık gel artık. İzmir sana hasret kaldı, seni çok özledik. O dört duvar bana da kalmadıysa sana hiç kalmaz. Sıkma canını, bu günler geçer. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak. Nuran için Nisa, Cano çalarsanız sevinirim. B4 koğuşundaki Burcu Sazcı'ya karıcığım. Avukatla görüştüm ve iyi haberleri aldım. Nasipse en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Telefonunu bekliyorum. Seni çok seviyorum İbrahim Düşten. Canım şarkısını çalarsanız sevinirim. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz. Sakın canını sıkma. Her şeyde bir hayır vardır. Rabbim çok büyük. Sen iyi ol, biz de iyi olalım. Aklımız sende, bugün olmadı ama öbür mahkeme olacak. Sen kendini üzme aslan Mertcan Karayüz. Çok çok seviliyorsun, bekleniliyorsun. Kalbim seninle aslanım. Allah çok büyük, çok öptüm. Kendine dikkat et Esmer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Deniz Koşak, aleykümselam kardeşim benim. Başta Şakran 2'nin oğlu C7 koşuna atan abimiz Hüseyin Ejder olmak üzere. Kardeşimiz Deniz Atay, Murat Acarlı, Ömer Yıldız, İsmail Çınar kardeşlerime selam olsun. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a emanetsiniz elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi. C8 koşuna atan Nezahat Çokuyar radyo başına. Anne dakikan gitti herhalde, bizi merak etme biz iz.
Para da yatıracağım. Sana seni çok ama çok seviyorum kalbim. Raviş güzel kadın. Çalar mısın Murat abi? Aleykümselam kardeşim benim. Murat abi iyi yayınlar. Ben İzmir Ultra Aslan'dan Yüksel Çınar. Sağ ol Yüksel kardeşim. T2'de yatmakta olan kardeşim İsmail Çınar ve reisim Hüseyin Ejder ve Murat Acar'a. T1'de yatan Deniz Atay, T1 geçit geçici diyelim. Koğuşunu olan Aslan kardeşim Ömer Yıldız'a Adanalı Ayhan Tel Örgüler şarkısını armağan ediyorum. Selam Murat abim. T1C2 koğuşuna yatmakta olan Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Abim aslanım çok özledim seni paşa abim, seni çok seviyorum, artık başımızda bir erkek olacak, Altan tahliye oldu gelmedi daha, gelsin konuşturacağım sizi yarın, ara yengem konturun varsa ara da böyle mesaj atacağım sana, orada bile kurtulamazsın benden, canımın en içisin, çok özleştik, milyon paran olursa geleceğim sana paşam. Yıldız Silva, aklım hep sende, çalarsan çok sevinirim abi. Murat kardeşim selamun aleyküm. Ben Buca Gediz'den Nurullah Önay. Aleyküm selam abim benim. Şakran T3A7 koğuşuna yatan oğlum Hamza Önay'a sevgilerimi sunuyorum. Senin aracılığınla koğuşuna yatan bütün kardeşlerime, dostlarıma selam ediyorum. Evlat seni çok seviyorum. Biliyorsun Rabbim yanında olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Mesafeler aramıza giremez. Allah var, gam yok. Ben Irmak Şakran B1 koşuna yatan Buket Polat'ta demir kapılar dikenli teller umudu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar elbet, bir gün o güneş sana da doğacak. Ben Irmak Buket ablacığım, en kısa zamanda ailenle kavuşman dileğiyle, seni seviyoruz Egemen Polat Irmak Sayar. Kadın kapalı B3 koşu cezaevinde yatan ballı kuyulu Pınar da ben kardeşin canım ablam, seni çok seviyorum, iyi ki doğdun, nice mutlu senelere inşallah. Her şeyim az kaldı, sabret. En kısa sürede kavuşacağız Allah'ın izniyle. Annem, babam ve Dileğin çok selamı var. Seni çok öpüyorlar. Doğum günün kutluyorlar. İyi ki doğdun Pınar. Şarkısı armağan olsun. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım. Bazen anlatacak çok şeyim oluyor. Sonra düşünüyorum. Aslında bütün cümlelerin özeti sensin. Çünkü günümün en güzel kısmı da en büyük eksikliği de sensin. Belki bugün yanında değilim. Elini tutamıyorum. Gözlerine bakamıyorum ama kalbim her gün sana uğruyor. Bundan hiç şüphen olmasın ve ne olursa olsun seni düşünen, seni merak eden, sana değer veren bir adam var. Hem de her geçen gün biraz daha fazla. Selamünaleyküm Murat abi. Kadife Kale'den Kenan Alp Alan. Aleykümselam Kenan kardeşim. Aliye Şakran T218'de bulunan Şehmuz Yıldız yeğenime ve A17 olan Hüseyin Zengin Ataberk İbrahim Küçük Osman Pistil Hasan Özkul Cem Avcı Enver Akgül abilerime kardeşlerime selam olsun. Eyüp Han'dan Hani Benim Dostlarım Nerede şarkısını armağan ediyorum. Ala Şakran'da yatan T2 Batu Hanım'a en derine. Viftrak'tan. Valla kardeşim benim Türkçeyi zor okuyorum. Şimdi harfleri birleştirdim, ne çıkacak? WTF Frank'tan. Ala Şakran'da yatan T2 Batu Hanım'a metrisin önünde durdum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakran kadın kapalı caltı koğuşuna yatan ablam Yaren Duygulu'ya, kız kardeşi Yağmur Duygulu'dan. Şu an uzaktasın ama olsun bir tanem. Sonuçta aynı gökyüzüne bakıyoruz, elbet bir gün bitecek. Bu hasret şarkı Batman'dan Diyarbakır'a Selda Bağcan. Şakran'da yatan T2 Batu Hanım'a seni sana bırakmam. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben Caner Kaya. Aleyküm selam Caner kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgili eşim, her şeyim olan nazar alınca onu çok sevdiğimi kader birliği yaptı. Koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Nazar seni çok seviyorum. En kısa sürede yanımda olacaksın. Merak etme her şeyim. Uygar Doğanay'dan Nazar şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. İyi yayınlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şükran T1C14'ten Volkan Kızılyel. Koğuşumuzda bulunan namıder Eşref Paşalı Ozi. Doğum günü enişten dileklerimle kutlar, yeni yaşına özgürlük getirmesini dilerim. Yanlışlık var, hemen düzeltelim. Şimdi Volkan yanlış anlar, der ki Murat kardeşimiz niye böyle okudu. Şimdi Volkan bak ne yazmışlar. Selamünaleyküm, ben Şükran. Şimdi Şakran olması gerekiyor. Allah'tan ayıktık. Çünkü öyle yazmaları gerekiyor. Şöyle diyelim. Şakran T1C14'ten Volkan Kızılyel. Koğuşumuza bulunan namı der Eşref Paşalı Ozi. Doğum günden işten dileklerimle kutlar, yeni yaşına özgürlük getirmesini dilerim. Volkan kardeşim. Şükran yazı. Ne yazılmışsa biz okuduk. Sonradan fark ettik. Bizlik bir şey yok.
Ben Tevir Beş Koğuş'tan Yasin Akçay. Aynı kurumlarda ve farklı koğuşlarda bulundum. Canım kardeşim Uğur. Savcı dostluk ayrı düştüğünde bile arkadaki bağ koparmayacağını bilmenin huzurudur. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim. Varlığın daim olsun. Bak öbüründe de yazmış mesela. Ben Şükran yazmış kardeşimiz. Volkan görüşürsen sana zahmet. Dikkat etsin kardeşlerimiz. Mahcup olmayalım. Ben Şakran T1 John 4'ten Volkan Kızılyel. Başta Erdal Talihe, Kamuran Ülker olmak üzere Bozo, Şahin, Baran, Berşe, Erdoğan, Dikmen, Tevfik, Aydın, Eren, Aydın, Refik, Aydın, Berk, Doğan, Ali, Koyun, Barış, Bingöl, Zülfikar, Büyük Bingöl ve ismini sahip sayamadım. Abi kardeşlerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran'da yatmakta olan Berkay da radyo başına. Sana olan özlemin bazen beni istemediğim biri gibi davranmaya itiyor. Eğer seni kırdıysam bil ki sebebi sevgisizlik değil, sana olan özlemim. Seni çok seviyorum kurban ey. Ben Hasan Özkan, Şakran T1 John 4 koğuşuna oğlum Nurullah Özkan ve koğuşta ve cezaevinde bulunan tüm kader mahkumu kardeşlerime Müslüm Gürses'ten evlat şarkısı armağan ediyorum. Seviyorsunuz canlar. Zalimin zulmü var ise sevenin Allah'ı vardır. Allah'a emanetsiniz. Şakran T2'de yatan Batuhan Coşkun'uma Azer Bülbül'den ben yine sana vurgunum gelsin. Ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar uzak kalırsak kalalım. Yıldızlar gökyüzünü aydınlattıkça seni sevmeye devam edeceğim. Umarım bir gün şarkılar yerine biz konuşabiliriz. Seni özleyen aşkın. Biz B1 koşulan Ceren Korkmaz ve Helin Aydın. Seni bana getirmeyen yolların da vardır bir bildiği. Ahmet Kaya bundan böyle yolu yok armağan olsun. Not pervane aşık kelebek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hasan Ejder. Aleykümselam Hasan. Sağ ol kardeşim benim. Buradan Şakran T2C7 yatmakta olan abim reisim Hüseyin Ejder'e tüm koğuş arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Abim sabır kılıcın olsun, Allah'a emanetsin. Murat abim ben eski İzmir'den Hasan Ejder. Ben hemen A15'ten dostum kardeşim Bozyakalı Rafet Kale abim Sinan da ve diğer tüm koğuş arkadaşlarına Şakran T1B9'dan Deniz Atay kardeşime, T2C8'den Murat Acarlı, T2B13'den İsmail Çınar'a, Ömer Yıldız kardeşime, T3B8'den Volkan Geve, Tenekeli'den Ağrılı Bayram'a, Levent Can kardeşime çokça selam iletiyorum. Allah sabredenlerle beraberdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koğuştan Gedizli Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Aynı koğuşu paylaştım canımdan. Çok sevdiğim iki gözüm. Gürçeşmeni Ünal Yılmaz abim ve onun derdisi Yağmur yengem. Rabbim sizi ayırmasın. En kısa zamanda birbirinize kavuştursun. Murat abi bu derle abim ve yengeme Eyüp olan yeraltı şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yiğitcan Ejder. Aleykümselam Yiğitcan. Şakran 2 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan tek varlığım Hüseyin Ejder'e selam olsun. Koğuşta bulunan Mardin'in aslanları İbrahim Yurteli ve Kadir Yurteli abime de selam olsun. Murat abim iyi akşamlar. Menemen'de yatan A15 koğuşuna yatan can dostum Rafet Kale kardeşime selam olsun. Güçlü Soydemir'den Hazalım şarkısını ismini zikrettiğim dostumun unutamadığına armağan ediyorum. Şakran T4B5'te yatmakta olan Ercan Okçu bir tane ne olursa olsun yani yanı başımda taç olanın iyi ki varsın. Ne kadar

Selam Murat abi, ben Şakran T3A7 koşulan Ünal Yılmaz. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Kadın kapalı olan yaşama sebebim yam.com radyo başına. Ya en güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak. Seni seven kocan çakır gözlüm Ünal Yılmaz. Şakran T4B5'te yatmakta olan Ercan Okçu'nun karısının bir tanesi. Aslan kocam özü sözü bir olanım benim olanım. İyi ki benimsin aslanım. İyi ki benimsin mücessem Okçu. Murat abi ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar. Canım olan Mine Ekitmen Dilek Gamze Vin Gamze Dost Neshat Zozan Burcu Hasret ve canım kardeşim Çilem ve Elif. Hepinizi çok seviyorum. Sayamadıklarım, kendinize iyi bakın. Abonelik alınca artık ha bir de demir haberiniz olsun. Ne demir? Murat abi Şakran T3C4'te yatan başta abim Siverekli Deniz Akan olmak üzere Doğan Koç ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Aslan yakışmaz kafese Berat Akar'dan şarkı isteye Adanalı Ayhan bu gece karakolda biter. Aleyküm selam Berat kardeşim. Murat abi Şakran T3C4'te yatan başta abim Siverekli Deniz Akan olmak üzere Doğan Koç ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Aslan yakışmaz kafeste Kerem Kapucu'dan bir şarkı isteği. Hicam Muti hayatla kavgam var. Sayfamı yenilik varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet okuduğumuz mesaj da son mesajdır. Bugünlük bu kadar. Yağmur Boyundurak, İsmail'in değerini bil der misin? Ya İsmail. Yağmur, bak abicim kurban olayım bizi arada bırakma. Yarın ararsan İsmail'i tamam değerini biliyorum de. İyi mi kardeşim benim Yağmur Boyundurak? Allah da sizi güldürsün ya. Seviyorum sizleri. Yağmur unutma bak ha. Ne olur. İsmail ararsa. Ya da İsmail arayacaksın ya. Gerçi o nereden arayacak sizi? Sen ararsan de ki İsmail tamam değerini biliyorum. Murat abim söyledi. De ama buna. Tamam Yağmur. Seviyorum işte aileyiz ya.

Geldik bugünün de sonuna. Bu saate kadar sizler için gelen tüm mesajları okudum. Allah'ın selameti üstünüzde olsun. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Evet. Rabbim rahatlık versin. Hoşça kalın.

Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

dilime tustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.